0: Sevgili Remzi'den gelen bir mesajımız var. Selamlarını iletmiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Mustafa Türkmenler iyi geceler. Gece vardiyasında seni dinliyorum Kadirhan diyor Alanya'dan. Yine gelen mesajlarımızdan şoför Bilgin tüm sevdiklerini armağan ediyor. Kadirhan Bozüyük'ten iyi geceler. Eskişehir'den Seda Hanım'a sıradaki şarkı demiş Kenan. İyi geceler Kadirhan. Bu gecede sıradaki şarkıları tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Ankara'dan Yılgör. Yine İstanbul Silivri'den Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı cumalar demiş. Belçika'dan Yusuf. Çok sevdiğim eşime ve biricik kızıma armağan ediyorum diyor. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Kırşehir'den Çetin gece vardiyasında çalışan tüm emekçiler için Neşet Ertaş'tan bir türkü demiş. Sevgili kralcımıza selam olsun. Yine Emine'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan seni dinliyorum diyor Kahramanmaraş'tan. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime çok sevdiğim kızım Ebru'ya ve tüm Kahramanmaraş'a gelsin diyor. Sesli mesajlarımız da yoğunluktaydı. Hemen finalimizin öncesinde gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi yayınlar Kadirhan abi. Ben Balıkesir Dursun Meşabanlar Mahallesi'nden Ramazan içim. Seni severek dinlemekteyiz. Özel güvenlik görevlisiyim. Benim için de bir şarkı armağan edersen çok mutlu olurum. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Ramazan'a da selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz o da gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem onlara hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hakkımızda hayırlı olan, iyi niyetli yapmış olduğumuz, güzel dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Dediğim gibi mesaide olan, yine yollarda gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletiyoruz bir kez daha. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor.

0: bitirdin beni, bitirdin beni.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diyelim. 18 Eylül Cuma sabahı 7.04 geçiyor. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Pazartesiye sarkmasın inşallah. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Sabah baktım hava durumuna. Haftaya salılarda yağmur görünüyor. Bayağı bir yağmurlu günler geliyor. Bu hafta sonunun tadını çıkartın. Herkese günaydın.

Dün akşam Beşiktaş kendi sahasında Fransız takımını ağırladı. 4-1 yenmiş. Maçı izlemedim. Yalan yok. Heyecanlanıyorum. Stres yapıyorum. Hakeme dayanamıyorum. Günah giriyorum. En iyisi izlememek. Vallahi izlemedim. Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız. Türkiye'de önümüzdeki hakemlere bakacağız. Avrupa'da önümüzdeki maçlara bakacağız. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Taraftarımıza selam. Kazım, sana da selam. Günaydın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç oto.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: 14-21 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 5060 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 78.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 Plus 8'e 256 GB 11 inç Android tablet 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

zamanda. Ha, çok zor. Allah gençlerin evlenecek olanların anne babaların yardımcısı olsun. Hayırlı cumalar mesajı Cinoğlu Adem'den ulaştı. İzmit'ten Ahmet Sever serviste. Kayseri'den Adem günaydın. Beşiktaş'ım Ferdi Çetin yazmış Bartın Kumluca'dan. Almanya senden ha. Almanya senden Bartın Kumluca'ya göndermiş. Beşiktaş'ım diyorum demiş. De bakalım. Kayseri'den Özlem bugün borçlarımın maaşı yattı diye yazmış.

Güzel. Bugün borçlarımın maaşı yattı. Niye ayın 18'inde yatıyor ki sizin maaşlar? Hani 15'i biri anlarım da. Hani 5'i de tamam anlarım. 5'i, 6'sı, 10'u. Daha para gelmedi, yatıracağız inşallah. Bu arada Beşiktaş'a maşallah Salih göndermiş. Teşekkürler Salih. Sivas'ta Recep dolmuş, Samsun'dayız. Havanın son hali diye göndermiş. Bizde birkaç gündür geceleri özellikle çok serin oluyor. Bayağı bir soğuk oluyor. Maçı Türk hakem yönetmedi. Bizim maçımızdan müthişti diyor. İzzet Adana'dan. Diyarbakır'dan Kult, Diyarbakır Kult'tan Ali değil mi? Öyle yanlış söylemeyeyim. Karakartal'a tebrikler. İnan ki Ahmet Spor karşısında işiniz çok zor diyor. Herkese günaydın. İşimiz çok zor olsa da size yakışan şekilde ağırlayacağınıza eminiz Diyarbakır'da Beşiktaş'ı. Çünkü ben geldiğimde güzel ağırlandım. Siz de Beşiktaş'ı güzel bir şekilde ağırlayacaksınız. Size yakışan bir şekilde diye düşünüyorum. Bursa'dan Mehmet günaydın. Beşiktaş marşı alır mıyız? Sen şampiyon olduk ya. Alt tarafı bir maç aldık abi. Ne marşı, gözünü seveyim bir dur ya. Allah Allah. Ha bir dur. Beşiktaş'a tebrikler Almanya'dan Umut. Fanatik bir Fenerbahçeliyim. Bu Beşiktaş izlenmez mi abi diyor. Zevkle seyrediyorum. Tebrikler Beşiktaş. Adım köyden Hüseyin Güler. Ya ne bileyim abi, hakemler soğuttu ya. Vallahi bak ya. Yemin ediyorum soğuttular ya. Almanya Prozay'dan Trabzonlu Duygu. Duygu günaydın.

aile içerisinde ufak tefek tartışmalar olur. Olmaz diye bir şey yok. Kadınla erkek arasında hakaret olmadığı sürece küsmeler, darılmalar, barışmalar. Bunların hepsi normal. Ama kullanılan sözler, ağızdan çıkacak cümle ya da herhangi bir sıfat başınızı da şaşırtabilir. Mesela bunlardan bir tanesi eşek. Şimdi eşek nasıl söylendiğine bağlı. Şimdi şöyle söyle. Salağa bak. Şimdi böyle dersin. Salak mısın sen? Eşek. Eşeğe bak. Yani tonlama çok önemli. Yargıtay eşine eşeksin diyen kocayı ağır kusurlu saydı. Yüksek mahkeme bu kelimenin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirtiyor ve kadına tazminat ödenmesine hükmediyor. Mahkemeye verip zaten tazminat istiyorsa o olay çoktan bitmiştir. Sen hangi kelimeyi kullanırsan kullanır. Fırsat kollanmış. Orada yakalanmış. Ha bana bunu dedin ha.

akşam maçı izlemediği çok şey kaybetmişsin diyor. İzmir Belediye'den otobüs şoförü Mehmet. Fanatik Galatasaraylıymış. Selam olsun. Bugün günlerden Beşiktaş, Beşiktaş'ı kutluyorum. Kayseri'den Yusuf. Almanya'dan Cemal. Çorlu'daki Meriç ailesine, eşini Nilüfer'e, çocukları Tekin ve Okan'a selamı var. Bir Galatasaray taraftarı olarak maçı 90 dakika izledim. Gerçekten güzel oynadı. Tebrikler Beşiktaş diyor. Düzce'den Ümit. Fatih Aydın, Ümran.

Salı günü inşallah yağmurla söneceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden rapçi Macklemore. Filistin'i desteklediği için, ki öyle böyle değil, sağlam destekçidir. Ed Sheeran tarafından turneden çıkarıldı. Ed Sheeran da meşhur bir şarkıcı. Biz adam zannediyorduk, değilmiş. Macklemore turneden çıkarılıyor ama boyun eğmiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Konserlerden kazandığı 1 milyon doları Gazze'ye bağışlıyor. Yanlış duymadınız. Yani bundan sonra konser alır mı, almaz mı, çağırırlar mı, para kazanır mı belli değil ama adam bunu düşünmüyor. Kazandığı 1 milyon doları Gazze'ye bağışlıyor. Bırakın bizdekilerin para bağışını, iki kelimeyi bile bağışlayamıyorlar. İki kelime.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından...

0: öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
12: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
14: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
15: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
13: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
16: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım. Her güzele bir Mendus.
18: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
19: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.

0: TR'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart,

Hollanda'dan Servet Kök. Gaziantep'li Mehmet ve oğlu Emirhan, günaydın. Muhammed Çakır Münih'ten, bir Trabzonlu olarak Beşiktaş'ı üzülerek ama zevkle izliyorum. Üzülüyorum çünkü biz neden böyle oynayamıyoruz diye. Uzun meradan sonra bize futbol izlettiği için Beşiktaş'a sonsuz teşekkürler diyor. Biz de daha önce üzülüyorduk. Yeni yeni kendimize geldik. Demek ki herkesin zamanı var.

Gaziantep'ten Kadir fanatik Galatasaraylıyım. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Yüzler gülüyor. Bir de Fenerlerin gülse demiş. Bunu gerçekten istedin mi? Doğru söyle. Çok inanasım gelmedi. Bizden yatağımızda sıcacık yatıyoruz. Onlar sana yiyecekleri var. Ne diye yatacak yerleri. Rabbim inşallah soracak diyor Konya'dan Müyesser abla. Diyarbakır'dan Mehmet Akkul, Beşiktaş tebrik ediyorum, başarılar diyorum ama pazar günü Ahmetspor'a karşı bir puanla razı olun. Oo, sen gene insaflısın. Az önce hiç puan vermediler. Sen gene bir puan verdin, eyvallah. Ah canım, var değsin. Olmasın sonra.

Haftanın en güzel cuma günü, hafta sonunda izinli olunca mis diyen kim bilmiyorum. Ankara'dan Menekşe, Stuttgart'tan Bayram Demirel. Günaydın.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 18 Eylül Cuma günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmaları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Abdullah Öcalan'ın çerçeve yasayla oluşturulan komisyonlardan birinde görev alacağını söyleyen Uçum, seçimler için de 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti.
2: Yürütme bünyesinde oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu 4 tane alt komisyon oluşturuyor. Bu alt komisyonlardan birisi de bu silahsızlanma ve fesih sürecini sıkı bir biçimde takibi ile ilgili bir komisyon. Muhtemelen Öcalan'a bu komisyonda bir görev verilecektir. Bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bu sağlanan bir imtiyaz değildir. Benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da terörsüz

0: Türkiye süreci hakkında konuştu. Alt kurulların sahada çalışmalara başladığını açıklayan Ala, şu an için olumsuz bir durum yok, pozitif iklim sürüyor dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı. 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. 39 il emniyet müdürlüğüne yeni atama yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturmada mahkeme Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Şimdi CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alındı. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da gözaltı kararı verildi. Washington, Riyad'a F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 jetini içeren yaklaşık 24.3 milyar dolarlık olası satış paketini onayladı. Suudi Arabistan, İsrail'den sonra F-35'e sahip ikinci Orta Doğu ülkesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaştı. Türkiye genelinde sokak hayvanlarının %99.2'sinin toplandığını ifade eden Bakan Çiftçi, 78 ilimizde süreç tamamlandı, şu an sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da çalışmalar devam ediyor, Ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız, dedi. Samsun'da 3 ay önce bisikletiyle yaya geçidinden geçen 12 yaşındaki Güneş Uçak, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Mahkeme heyeti çocuğun bisikletle karşıdan karşıya geçmesine kusur saydı. Tutuksuz yargılanan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Geçtiğimiz ay sonunda yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti ve bunu uygulamayan fonlar dün temerrüde düştü. Finansal İstikrar Komitesi bu gelişme üzerine toplandı. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, sorun geçici ve yönetilebilir nitelikte açıklaması paylaştı. Şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye düşürüldü. Öz kaynak değişikliği 2 Ekim'e kadar geçerli olacak. Öte yandan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %2.95 değer artışıyla 13.509 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 56.08, gram altın 6.832 liradan işlem görüyor. Bitcoin 77 bin dolar bandında.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Beşiktaş Marsilya'ya şans tanımadı. Avrupa'ya 3 puanla başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maç siyah beyazların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta başlıyor. Açılış maçında bugün saat 20'de Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20'de ise Trabzonspor Galatasaray maçı oynanacak. Fenerbahçe pazar günü Eyüpspor'u ağırlarken Beşiktaş Ahmet deplasmanına çıkacak.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda devam ediyor. Sıcaklıklar birkaç derece artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa sağanak yağışlı 25, Antalya çok bulutlu 32 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz Korgun Çankırı Devlet Yolu'nun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Ayasofya sır tüneli açılıyor. Yeni saatte size değişik bir haberle böyle bir merhaba diyeyim istedim. Tabii ki bunun karşılığında nelerle karşılaşabiliriz? Ayasofya Camii'nin altında içinde geçit ve galerilerin de bulunduğu 9 kilometrelik tünel gün yüzüne çıkıyor. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy güvenli bölümlerin restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılacağını söyledi. Aklıma Serdar Ortaç misali deli sorular, kazmayla baltayla ziyaret edenler, çaktırmadan oraya adını kazıyanlar. Gece geliyor biliyor muyuz, gece ziyaret var mı diyenler. Her şeyle karşılaşılabilir. Güvenlik görevlileriyle ve bir rehberle gezileceğinden eminim. Onlar olmadan bu iş olmaz. Çünkü dünyanın en değişik yerlerinde, en farklı noktalarında tarihi anıtlara, tarihi alanlara adını soyadını kazıyan, kalp yapanlar, derinlere çukurlar kazıp define arayanlar, her şeyle karşılaşabilirsiniz. Ama bir taraftan da Ayasofya'nın tüneli insanda bir merak uyandırmıyor değil yani. İnsan merak ediyor abi, ne var ne yok diye. Bizim Ahmet Hoca'ya, Ahmet Anapalı'ya, tarih profesörüne sormam lazım aslında. O bilgilidir bu konularda. Bugün bir arayayım Ahmet'i ben ya. İlginç bir şey varsa gidelim, yoksa şey yapmayalım yani.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koç.

0: olmaktan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompites Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Nasko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Nasko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
11: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
12: Kahve makinesi deyince vatan.
6: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
13: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
14: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
15: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
17: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal Toz. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
19: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
20: İstersen Neon 1.
21: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
20: Bugünden yarına.
21: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
19: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
22: İlaç gibi radyo.
23: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
22: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Dünya Beleşçi Yazlıkçılar Gündüz Kutlu Olsun. Güven Buça'dan göndermiş. Güven, biz yazlığı bitirdik. Döndük. Eylül'ün ortasını geçtik. Okullar açıldı. Ha, senin derdin varsa o başka. Antalya'dan Cuma Usta. Sakarya Tekstil'den Ferda. Beşiktaşlıyım, gururluyum diyor. 14 Şubat neymiş? Gir Beşiktaş forumumu, çıkarım sokağa, millet görsün diyor. Münih'ten Burak. İzmir'den Fazıl Ayı'nı Cumalar. Gaziantep'ten Tarık Kuş, yolların kralıymış kendisi. Görürseniz önünde eğilmeyi unutmayın. Kral ayıp olmasın. Gözlerine teslim oldum size. Biz de radyoların kralıyız.

Akhisar'ın en çekici erkeği. Murat. Böyle söylenmeyi seviyor. Çekici işi yapıyor kendisi. Oranın en çekici erkeğiymiş kendisi. En ucuz o çekiyormuş.

0: Basın Turu. 18 Eylül Cuma sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun bugünkü ilk durağı Milliyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump manşette. Başlık: 4. buluşma New York'ta. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceklerini açıkladı. Erdoğan, 20 Ocak 2025'te başlayan ikinci başkanlık döneminde Trump'la yüz yüze 3 kez ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin son yüz yüze görüşmesi de 7 Temmuz'da Trump'ın NATO zirvesi için geldiği başkent Ankara'da yapıldı. Basın turunda geçiyoruz. Hürriyet gazetesine dünden beri gündemde olan başlıkla karşılıyor bizi manşetten fon depremi. Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmeler bir dizi önlemle kontrol altına alındı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi denilmiş. Bir süredir bazı şirketlerin çok sert hareketleri dikkat çekiyordu. Bazı yatırım fonları işlem hacmi düşük hisselerde büyük pozisyonlara ulaşmıştı. Fon depreminin temelinde bu olduğu aktarılmış. Kırılma noktası olaraksa sermaye piyasası kurulunun 28 Ağustos'ta yeni bir düzenlemeye gittiği ve şeffaflığın arttığı bildirilmiş, birkaç hissede yoğunlaşmış fonlar portföylerini yeniden düzenlemeye zorlandı. Bu kırılma noktalarından biri oldu. 12 fonu tasfiye edilen Pusula Portföy'ün başkanı Muhammed Yarız 13 Eylül'de tutuklandı. 15 Eylül günü ise Pusula Portföy bazı fonlarında ödeme temerrüdü oluştuğunu açıkladı. 5 fonu tasfiye edilen Tera grubu ise krizden önce Pusula'yı devralma konusunda anlaştı. Devir henüz tamamlanmamıştı. Tera, Pusula'nın temerrüdünün bizimle ilgili yok açıklaması paylaştı. Bu arada karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi sorun geçici ve yönetilebilir mesajı paylaştı. Merkez Bankası 100 milyar lira olması beklenen haftalık repo ihalesini 300 milyar liraya çıkardı. SPK 130 fonu tasfiye etti. Konuyla alakalı geçtiğimiz dakikalarda gelen sıcak bir haberi de paylaşalım. Fonların ödeme ve tasfiye süreci de belli oldu. Buna göre Tera portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Tasfiye için toplam 3 aylık süre verildi. Geçelim Sözcü gazetesine. Manşet: verdik yetkiyi, gördük etkiyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine destek isterken verin yetkiyi, dolarla, faizle, enflasyonla nasıl mücadele edilir görün demişti. Millet yetkiyi verdi ancak 2018'de litresi 5 lira 56 kuruş olan mazot dün 100 lirayı aştı. 8 yılda 18 kat artış karşısında millet uçacaktı, fiyatlar uçtu tespiti yapıldı denilmiş haberin ayrıntısında. Sabah gazetesine bakalım. Sürmanşette spordan bir manşet var. Kartal Marsilya'yı paramparça etti. Süper Lig'de fırtınalar estiren siyah beyazlılar Avrupa'da da taraftarına müthiş bir gece yaşattı. Beşiktaş Fransız devini sahasında bozguna uğrattı. Galibiyet golleri İlhan, Journey, Murillo ve Poku'dan geldi. Bu sezon evinde çıktığı 7 maçın tamamını kazanan Beşiktaş toplamda 19 gol kaydetti. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız Anadolu Ajansı'nda, manşette İstanbul Havalimanı var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini bugün hizmete açacaklarını bildirdi. Uraloğlu yazılı açıklamasında açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği söz konusu piste ilişkin bilgi verdi. Yeni pistin aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu ve batı yönlü pisti olacağı ifadesini kullanan Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız dedi. Habertürk'ün gündeminde ise emniyetten bir manşet var. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı ve 39 ilin emniyet müdürü değişti. 25 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze alındı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. TRT Haber'e uzanalım. Maalesef şehidimiz var. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden bir polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Ağır yaralanan 28 yaşındaki polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı. Basın turunun bu haftaki kapanışını NTV Haber'den yapıyoruz. Yargıdan bir manşet dikkat çekiyor. İstanbul Adliyelerinde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan suç örgütü soruşturmasında ikisi avukat 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmış. Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak suç eşyası ve delillerine el konulması için de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildiği kaydedildi. Basın turu.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Finlandiya'dan Hüseyin. Taraftarın etkisi çok. Beşiktaş'a nazar değmişsin demişsin de. Ha, maaşı 15 ile 30 bin de alıyormuş. 3 gün oldu, bitirmedin değil mi? Alalı 3 gün olmuş bak. Mardin'den Ahmet Mert, günaydın, hayırlı cumalar diyelim. Bayrampaşalı Gökhan. Futbolcu takası oluyor, teknik direktör takası yapsak. İsmail Kartal'ı versek, Vincenzo'yu verir misiniz diyor. Yanında ne vereceksin? Akbil var mı? Sodexo yemek varsa.
1: Kapkara gözlerle yaptın sineden aşkınla tut.
0: Hadi canım, hadi güzelim.
1: Yandım çingenem, ruhumu koparıp.
0: Kıbrıs'tan İbrahim, günaydın.

Danimarka'dan Hasan, Balıkesir Sındırgı'dan Furkan. 4 yıl önce liseye gitmeden yazmıştım. Şimdi üniversiteye gidiyorum diyor, Afyon'dan yazacağım. 4 yıldır yazmıyor musun sen? Allah seni bildiği gibi yapsın.

Muhatap'tan Muhammed. Kestane balı kullanıyoruz yayınlarımızda. Hem acı hem tatlı ama sağlığa faydalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmalarda farelere insan beyni nakledilecekmiş. Yıllarca onlardan bize bir şey getirdiler. Şimdi bizden onlara bir şey götürecekler. Farelere insan beyni. Hani biz kullanamadık, acaba onlar kullanabilir mi? Bir baksınlar bakalım. Vallahi kullanırlarsa değişir mi yani?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak. Ama dememek
2: için elmas sigorta. Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Benden kalanlar son bir şarkı. Dolanlar, Kezban burada, sonra sizlerle birlikte. Dolanlar, yürüm, sürçü lisan-ı dize mahvola, bugün cuma, borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. İnşallah pazartesiye sallamazlar. Çok işim vardı, unuttum abi. Aman abi, banka abi. Olmaz da tahsilatınızı yaparsınız. Ha bu arada benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin. Ölmezse kalırsak pazartesi görüşmek üzere. Ben Hüseyin Adacım. Bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 18 Eylül Cuma, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. 9 bültenine yargıdan gelen sıcak bir manşetle başlıyoruz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz saat diliminde yeni dalga operasyon geldi. Eski futbolcu Hasan Şaş, sosyal medya fenomeni Melis İşiten ve oyuncu Aras Bulut İynemler'in de aralarında olduğu 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. 15'i gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmaları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Abdullah Öcalan'ın çerçeve yasayla oluşturulan komisyonlardan birinde görev alacağını söyleyen Uçum, seçimler için de 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti.
2: Yürütme bünyesinde oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu 4 tane alt komisyon oluşturuyor. Bu alt komisyonlardan birisi de bu silahsızlanma ve fesih sürecini sıkı bir biçimde takibi ile ilgili bir komisyon. Muhtemelen Öcalan'a bu komisyonda bir görev verilecektir. Bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bu sağlanan bir imtiyaz değildir. Benim öngörüm seçimler 2028'de yapılacak. 7 Mayıs'tan kısa bir süre önce yapılacak ve Cumhurbaşkanımızın toplumsal ve siyasi açıdan zaten gerçekleşmiş önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı hukukileştirilecek.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı. 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. 39 il emniyet müdürlüğüne yeni atama yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturmada mahkeme Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Şimdi CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı

0: gözaltına alındı. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da gözaltı kararı verildi. Washington, Riyad'a F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 jetini içeren yaklaşık 24.3 milyar dolarlık olası satış paketini onayladı. Suudi Arabistan, İsrail'den sonra F-35'e sahip ikinci Orta Doğu ülkesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. Samsun'da 3 ay önce bisikletiyle yaya geçidinden geçen 12 yaşındaki Güneş Uçak, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Mahkeme heyeti çocuğun bisikletle karşıdan karşıya geçmesine kusur saydı. Tutuksuz yargılanan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Geçtiğimiz ay sonunda yatırım fonlarına bazı şartlar getirilmişti ve bunu uygulamayan fonlar dün temerrüde düştü. Finansal İstikrar Komitesi bu gelişme üzerine toplandı. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, sorun geçici ve yönetilebilir nitelikte açıklaması paylaştı. Şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye düşürüldü. Öz kaynak değişikliği 2 Ekim'e kadar geçerli olacak. Öte yandan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen dahil 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. Spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bu arada fonların ödeme ve tasfiye süreci de belirlendi. Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Tasfiyeler için de toplam 3 aylık vade tanındı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş Marsilya'ya şans tanımadı. Avrupa'ya 3 puanla başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maç siyah beyazların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta başlıyor. Açılış maçında bugün saat 20'de Kasımpaşa Konya Spor'u ağırlayacak. Yarın saat 20'de ise Trabzonspor Galatasaray maçı oynanacak. Fenerbahçe pazar günü Eyüp Spor'u ağırlarken Beşiktaş Ahmet deplasmanına çıkacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtından ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir

0: yükme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortumda oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: otosor.com.tr.
1: Getir Büyük'te şehri dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında.

0: nasıl yaptın? Nasıl geldin bu aşk belasının, ayrılık belasının üstesinden diyor Ferdi abinin bir şarkısında. Özgür Alter. Efendim Kayseri'ye bir selam gönderelim Özlem kardeşimiz. Sesindeki o pozitif enerji öyle güzel geçiyor ki karşı tarafa anlatamam demiş. Sen günaydın deyince içim huzur doluyor. Oo, canım benim ne mutlu bana, ne mutlu bana. Ben de sizleri çok seviyorum. Sıradaki bu güzel şarkıyı sana armağan ediyorum.
1: Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: 14-21 Eylül tarihleri arasında Brown 52B 16 çift 0 S Series 5 ıslak ve kuru tıraş makinesi 4599 liraya. Arnika Mila Antrasit toz torbasız elektrikli süpürge 7299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr

0: kapıya varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın.
4: Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

bizi birlikte dinleyen çiftlere çaldık. Gerçek aşk ibadet halidir, korur tüm kötülüklerden. Sevgili Gezegen Mehmet'in ve Zara'nın ortak şarkısıydı bu, yıllar evvel. Bu yeni versiyonu tabii. Baha ve Tan Taşçı'nın düetiyle devam edelim o zaman. Ankara'ya Kızılay'a bir selam göndereyim. Sevgili Evren, bulunduğun mekanın adını vermeyeyim, reklama giriyor. Rütük bize ceza yazmasın şimdi durduk yere. Canımdan öte bildiğim hayatımın anlamı yol arkadaşım ve nefesim olan eşime demiş. Vay. Gelsin bakalım.

0: Evren uzun uzun ve çok güzel yazmış. Evren bu mesajı olduğu gibi sevdiğine de gönder.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: Çok özledim iki gözüm.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Hasrette olanlar aradaki mesafeye rağmen birbirlerine aşkları her geçen gün daha çok artanlar. Kalpleri alev alev yananlar. Sizin gönlünüzün efendisi kimse ona armağan ediyorum bu güzel şarkısını Ebru Gündeş'in. Özellikle de gurbette bizi vatan hasretiyle dinleyen sevgili kralcılar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla Otosor'da. Otosor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Cibil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Cibil'de.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.

0: Akdeniz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Her güzele
1: bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
4: Sigortam.net. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: İlaç Kimi Radyo.
6: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
7: Kezban'ın günlüğü.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: İki kral kaptan, iki tır şoförü arka arkaya mesaj göndermişler. İkisi de apayrı yerlerde. Günaydın Kezban kardeşim, iyi yayınlar diliyorum demiş Sakarya'dan uluslararası tır şoförü Hayri İnce. Ve diğer tarafta da Bayburtlu tır şoförü Hacı, sıradaki şarkıyı bütün Kral FM dinleyenlerine ve bütün büyük kral ailesine armağan ediyorum demiş. Bize tüm kral kaptanlar armağan edelim, aynı zamanda sizlere hayırlı yolculuklar dileyelim.

İşte böyle unutulmayanlar da hayatımıza damgasını vuran şarkılarından birisiyle Ümit ve Sen bizimle oldun. Yavaş yavaş geldik programın sonuna. Selami Şahin'le devam ediyoruz sevgili kralcılar. 1987 yılından o vakitler neredeydiniz, kiminleydiniz, neler yapıyordunuz, neler düşünüyordunuz? O günkü halinizle karşılaşsanız bugünkü aklınızla neler söylerdiniz? Reklam dönüşü Kibariye'den, Hakan Taşıyan'dan ve Müslüm Baba'dan birer şarkım daha var, sakın kaçırmayın. Pazar akşam saat 20'yi gösterdiğinde görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: tüket. Beni sende terk et, ne olursun terk et.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda devam ediyor. Sıcaklıklar birkaç derece artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa sağanak yağışlı 25, Antalya çok bulutlu 32 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında.

Efendim herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar en güzel şarkılar yine her zaman olduğu gibi sizler için gelecek. İlk saatlik birlikteliğimiz Ferdi Tayfur'dan hazırladığım harika bir şarkıyla başladı.

0: Afrikalı Ali. Afrikalı
1: sevgili Ali. Dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
5: Sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
8: Benevidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Benevidi Göz.
9: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
13: İstersen Neon 1.
14: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
15: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
16: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
17: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
18: Bankkart, seni düşünür o.
19: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Hasan Kaya bir mesaj iletmiş. Diyor ki çalacağın şarkıyı özellikle Pınar Hanım'a armağan ediyorum. Tüm müşterilerime ve hemşerilerime gelsin demiş. Çağlayan'dan Hasan Kaya göndermiş mesajı. Ömer İzmir'den iletmiş mesajını. Abi diyor, ben de seni severek her gün keyifle dinliyorum. Her ne kadar mesaj yazmasam da gönlünden geçen bir şarkıyı bize de armağan edersen mutlu oluruz diye notunu iletmiş. Çiğdem göndermiş, İstanbul Beykoz'dan yazıyorum diye notunu iletmiş mesai arkadaşlarıma ve bana, bir şarkı bekliyoruz demişsin. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır, dinleyelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Minan'den bir mesaj iletmiş. Ali'cim ben de seni dinliyorum. Bana da bir şarkı çalarsan mutlu olurum diye. Aynı zamanda sevgili Mete abi diyor eşime armağan edeceğim bir şarkı seçimi sana bırakıyorum demiş. Sevgili Mete'den eşine sıradaki şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Alınan tedbirler şu aşamada yeterli diyen Bakan Şimşek, katılım evim ve bir evimle ilgili de konuştu.
1: SPK zaten gereken hızda o sorunlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Alınan tedbirler yeterli mi? Evet, yeterli. Yani şu aşamada yeterli. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon sermaye piyasası kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur.
0: Sermaye piyasası kurulu fonların tasfiyesi için süreci belirledi. Tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. İlk olarak fonların değeri ve yatırımcıların payları belirlenecek. Fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Ardından finansal varlıklar yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek nakde dönüştürülecek. Satışlardan elde edilen gelir de fon yatırımcılarına aktarılacak. 17 Eylül öncesi fon satış emri verenlere ödemede öncelik verilecek. Fonun mal varlığının tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası soruşturmasında aralarında fon yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişinin tutuklandığını söyledi. 51 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Ayrıca spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bakan Gürlek, vatandaşın alın terini, birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi. İstanbul'da bugün ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 18 kişi için gözaltı kararı alındı. Bu isimler arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse gibi oyuncular bulunuyor. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve rap şarkıcısı Seyfullah Sağır da şüpheliler arasında. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alındı. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da gözaltı kararı verildi. İzmir'de FETÖ PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda örgüte fon sağladıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. 5 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Diyarbakır'da Daltonlar Suç Örgütü'nün yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon geldi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmelerinin 65. yılında İstanbul'daki anıt mezarda dün anıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yüksekten düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in şehit kabul edildiğini açıkladı. Gedik'in mezarı Ankara'dan İstanbul anıt mezara taşınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı. 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. 39 il emniyet müdürlüğüne yeni atama yapıldı. Sınır ötesine uzanıyoruz. İrlanda geçtiğimiz yılın ardından ikinci kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını duyurdu. Nedeni de aynı, İsrail'in Eurovision'a katılımı ve Gazze'deki devam eden ölümler olarak açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. Abbas gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. Bir veda ile noktalıyoruz. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci ve yorumcu, yönetmen, akademisyen. Sanatçı Gülsen Tuncer, 81 yaşında aramızdan ayrıldı. O Hayat Benim ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan sanatçı, 2008'de başlayan Aşk-ı Memnun dizisinde hayat verdiği Arsen Ziyagil karakteriyle çok sevildi. Kral ailesi olarak ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da güne %1.13 düşüşle 13.356 puandan başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 13.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48.78, euro 56.06, gram altın 6.892 liradan işlem görüyor. Bitcoin 77.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Beşiktaş Marsilya'ya şans tanımadı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı. Tüpraş stadındaki mücadelede siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1 ile geçti. Beşiktaş UEFA

0: Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanına çıkacak. İspanya'nın en başarılı dört takımı İstanbul'da karşılaşacak. İspanya Süper Kupası, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın statlarında oynanacak yarı finallerin ardından Galatasaray'ın stadında sahibini bulacak. Barcelona ve Atletico Madrid 2 Şubat'ta Çobani, Real Madrid ile Real Sociedad 3 Şubat'ta Tüpraş stadında karşılaşacak. Final 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün saat 20'de Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe pazar günü Eyüpspor'u ağırlarken Beşiktaş'ta Ahmet deplasmanına çıkacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını

0: da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Anladım, aşkım yalanmış. Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Gidince anladım, aşkım yalanmış. Bu yalan

Nerede? Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Ankara'dan İdris Adaba bir mesaj iletmiş. Diyor ki beni tanıyan tüm dostlarıma, özellikle Adaba ailesine bir şarkı çalmanı istiyorum demiş. Sevgili kardeşim İdris, öpüyorum seni. Çalacağım şarkıyı, sana armağan edeceğim. Elazığ'dan Cuma, sevgili Cuma Dadak. O da tüm sevdikleri için, tüm mesai arkadaşları için bir istekte bulunmuş. Çalacağım bu şarkıyı, sizlere de armağan ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: bahçesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'de. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
2: Afrika.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Tekrar herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda devam ediyor. Sıcaklıklar birkaç derece artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa sağanak yağışlı 25, Antalya çok bulutlu 32 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koy.
1: Ben sevdim, sevgimin hakkını verdim ama sevgi varsa ortada kıymeti bilinmelidir. Yoksa da insan sadece sevgisini değil, kendi değerini de kaybediyor kardeşim. Sevgili Afrika Lali'yi uğurladık. Haftanın son çalışma gününde tüm dinleyicilerimize bereketli, huzurlu, hayırlı bir cuma günü diliyorum. İki saat boyunca yine yaralara pansuman olacak. Çok güzel reçeteler yazacağım size. Vallahi. Öyle böyle değil yani. Yan etkisi olmayan en güzel reçeteler itinayla yazılır diyoruz. Şu anda gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa her birinize selam olsun. Hepiniz alemin kralına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Bu kadar çaresiz bırakma beni. Bağlandım bir kere, çok sevdim seni. Senden istediğim çok şey değil ki. Uzaktan uzağa bir gün sen yeter. Bir gün sen yeter.
1: Var mı aranızı uzaktan uzağa sevenler, bir tebessümüyle mutlu olabilecek, dünyayı verebilecek kadar yürekten gönülden bağlı olanlar? Olmaz mı? Her sevgi kavuşmakla tamamlanmıyor dostlar. Bazen insan sevdiğinin yanında olmasa da onu kalbinin en güzel yerinde taşır. İşte kalbinizin en güzel yerinde taşıdığınız ve taşıyacağınız kimler varsa onları armağan edebileceğiniz en güzel klasiklerden biri. İmparatorla devam ediyoruz. Bir kulunu çok sevdim. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlar da geliyor, eksik olmayın. Birazdan değerlendirmeye başlayacağım. Aa, çinsin mi kardeşim?

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: Galatasaray alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın sıyılı bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Sen gelini yaptıysan, yanında durduysan kendini artık suçlamayı bırak kardeşim. Karşılık görmedin diye sevgini de küçümseme. Çünkü samimi sevmek, yürekten harbiden sevmek herkesin harcı değildir yani. Ona göre. Aydın Söke'den Yılmaz Demirkıran. Eşi Demet Demirkıran'ı armağan etmekte. Sevgili Demet'ciğim, doğum günümmüş. Nice güzel yılların olsun. Başak Burcu'sun demek ki. Dün de benim kızımın doğum günüydü. Nice güzel yıllarınız, yaşlarınız olsun. Sevdiklerinizle mutlu yaşayın. İnşallah. Çok seviliyorsun. Bunu da söyleyelim. Kardeşim Muhammed'i de unutmamış. Onlara da sevgiler.

Ağlıyoruz, evet. Çünkü taş kalpli değiliz. Sevdik, kırıldık, sustuk, üzüldük ama her gözyaşı da zayıflık değildir kardeşim. Hala insan kaldığımızın belki de bir işaretidir. Merhametli, vicdan sahibi bir insan olmak, taş kalpli bir insan olmaktan çok daha iyidir bence. Kavranan Akkor'la devam ediyoruz. Bir ateşe attın beni. İçimizi yakacak. Cayır.

sizi ateşe atanı siz de gönlünüzden atın kardeşim. Vallahi atın. Hiç arkanıza bakmayın. Kıymet bilmeyene gönül kapınızı kapatın. İnanın bana bazı vedalar intikam gibi gözükse de intikam değil, insanın kendine duymuş olduğu bir saygıdır. Kendinize duyduğunuz bir saygı varsa gururunuzu böyle paspas gibi çiğneyen insanlara duygularınızı, hislerinizi, sevginizi tabiri caizse meze yapmasına müsaade etmeyin. Derin şarkılar, derin mesajlar. Vallahi helal olsun size de. Harbi kız hayırlı cumalar demişler. Ezgi'cim sevgiler, selamlar. Serviste şu anda beni arkadaşlarınla dinlemekteymişsin. Rehber ablalara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Gaziantep'ten büyümeci Abdullah abimiz de selamını göndermiş. Yusuf Aktar'la Mersin Sanayi Sitesi'nde şarkılarımızı kulak veren krallarımıza eyvallah. Sevgiler.

bundan sonra sana bütün duygularım, ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına, elveda.

0: Nereye kadar çekerim sanıyorsun onun sanatlarını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına elveda.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
6: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Sensat.com.
5: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
7: Sensat.com.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: İlaç Kimi Radyo.
4: Reklam.

ne mektupmuş be kardeşim. Yıllardır etkisinden çıkamadık. Bu şarkının Sinan Özen'in en çok sevilen yorumlarından biridir. Yavaş yavaş ilk saatimizi de geride bırakıyoruz dostlar. 0532 703 9200 WhatsApp numaramız demiştik. Mesajları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili Hikmet abimiz Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş. Gemlik'ten Fatih Bakkal kardeşim sana da iyi cumalar. Ev

Kaptandan Melek, aç sesini kardeşim demiş, eksik olmasın. Kamran Özkan İzmir'den selamlarını göndermiş. Alanya'dan Çetinay Gençer, seviliyor sarı kızıymış, eyvallah. Oğuz kardeşim Sivas'tan selamını aldım. Murat Göbekan'dan bir şarkı rica ediyor. Harbican Kayseri Dicle Üniversitesi'nde şu anda Diyeriz bölümünde seni dinleyen kralcılar var. Yaz ve Recep'e demiş sevgili Alçı kardeşim, sana, kızlarına ve oğlanı da selamlarımı gönderiyorum.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti

0: şeritte sağ şerit kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz Korgun Çankırı Devlet Yolu'nun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

buram buram aşk kokan bir şarkı. Boşuna söylemiyoruz. Harbi kızı arabesk başkadır, çalınan tüm şarkılar aşkadır diye. İnsanın yüzünde tatlı bir tebessüm bırakıyor. Değil mi? Sevgili gezegenin kalemine, ruhuna sağlık. Zara'yla birlikte böyle güzel bir diyet ortaya çıkmış. Kralcılarımızı çok sevmişler. Gerçek aşkı yaşayanlar aşkına yaraşır bir şarkı buldular. Ve bu güzel yorumla beraber yeni saatimize demir attık. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı.

Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz dostlar. Frankfurt'tan Rahman. Hayırlı bir yayın diliyorum Harbi Kız demiş. Almanya'dan Şendoğan. Yine gidiyorlarmış. Yollar açık olsun bu şarkı. Feriha Meliha, Yengesi Feride ve Sevemedi.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.
9: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
9: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertise.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı

0: Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

çokça dinlerim bu şarkıyı. Her fırsat buldukça aracımda son ses bangır bangır dinliyorum. Hatta diyorum ki yapma böyle şeyler. Zaten trafik karışık, bir de sen ortalığı karıştırma harbi diyorum böyle ama olmuyor. İçimizde var kardeşim. Boşuna söylemiyoruz aç sesini kardeşim diye. Ağlatanın ağı yerde kalmıyor. Bugün gülen yarın aynı acının kapısını bir gün çalabileceğini düşünerek hareket etsin. Herkes ektiğini biçer. Güzel şeyler ekelim ki karşılığı güzel olsun. Aksi takdirde o ağla hiçbir zaman samimi mutluluk yaşayamazsınız. Bedel ödersiniz. Hayat öyle bir bedel ödetir ki size. Of diyorum size. Ona göre. Sevgili Kerem kardeşim, bugün eşin doğum günüymüş. Bir de evlilik yıl dönümüymüş herhalde. Evliliklerinde ilk doğum günleriymiş. Allah ne güzel. Yeni evliler. Mutluluğunuz daim olsun. Her zaman böyle birbirinize aşkla, sevgiyle bakın. Şu anda çalacağımız şarkı pek size uygun bir şarkı olmayacaktır. Bu böyle giderli bir şarkı. Ama ilerleyen dakikalarda sağlam bir reçete yazacağım, hiç merak etmeyin.

Bol sistemli şarkılar paylaşıyoruz ama tabii böyle mutlu olan, mutluluğunu bizlerle paylaşan dostlarımız da var. Onlardan biri de sevgili Mustafa abimiz, Mustafa Ekşi. Ailemizden biri, biz ona Rüzgar Mustafa diyoruz. Daha doğrusu eşim öyle söylüyor. Rüzgar Mustafa. Bir eser bir eser yani. Haftaya bir nikah varmış Nesrin ablamızla. Vallahi çok mutlu oldum. Bana da sürpriz oldu. Harbiden rüzgar mısın yani? Esin hiç belli etmiyorsun. Fena. En fenası değil mi? Vur. Aynen öyle. Haftaya atacağınız imza inşallah bir ömür boyu sürecek mutluluğunuzun ilk adım olsun. Rabbim yuvanızı sevgiyle, huzurla ve bereketle doldursun. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gözlerim.

değil dostlar. Kandığı yorar gerçekten. Dolayısıyla hep söylüyoruz. Gerçek sevgi huzur verir. Yalan sevgi ne yapar? Ömrü tüketir. Ömrü tüketen sevgilerden uzak duracağız. Değil mi Mustafa abicim? Sen bulmuşsun valla. Helal olsun sana. Hangi arada evleniyorsun ya sen? Ağrı bir rüzgarsın ha. Özcan Demirel. Her zaman olduğu gibi seni dinliyoruz. Harbi kız demiş. Tüm kadın mahkumlarına yaz bir reçete yazalım bakalım. İlk defa mesaj atmış. Sevgili Hikmet kardeşim. Sevgiler, selamlar. Harbi Can şarkılar ilaç gibi demiş. Bursa'dan Mustafa Kemal Paşa'dan Ayşegül. Bugün bekarlığa veda partisi varmış kızının. Ay ne güzel. Aslında senin için güzel değil. Hem onun mutluluğuyla mutlu oluyorsundur ama bir yandan da evladının evden ayrılacağı hissi insanı tabii üzer. Ama tabii ki bir anne bir baba evladının mutlu olmasını mutlu olandır. Mutlulukları daim olsun canım benim. İnşallah bu şarkıda size uygun bir reçete olacaktır. Müşra'cığım bir ömür boyu mutlu olasın sevdiceğinle. Arkadaşlarına da sevgiler.

kara taçmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan baktım aya, bir ışık verdin. Değişen dünya, geldin hoş geldin. Kararan baktım aya, bir ışık verdin. Daha önce

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

her tarzın hakkını veren çok özel bir sestir Zara. Onun birçok güzel şarkısını programlarımızda paylaşıyoruz ama ben her zaman söylüyorum, Zara'yı biz türkülerle sevdik. Ve bu türküyle birlikte Zara, kesinlikle sen türkü okumalısın. Gerçekten öyle. Türkülere sanatçılarımızın daha çok destek vermesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü türküler sadece bir şarkı değil, bu toprakların hafızası, yüreği, kalbi, hikayesi, değil mi? Türkülerimize sahip çıkmak zorundayız, çıkmalıyız. Zara gibi böyle güzel seslerde bence bolca okumalı ve gençliğimiz bu güzel lezzetten mahrum kalmamalı. Şimdi sevgili Hasan kardeşim Bursa'dan selamını aldım. Çalışma arkadaşı Fatih Macun'la beraber bizi dinliyormuş. Orhan Gencebay'ı da çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz. Babalar da istediğinde Orhan Gencebay'sız bir resital olur mu? Yani mümkün değil ve sürekli de paylaşıyoruz. Denk gelmiyorsundur. Nasıl bir sistem etmiş, nasıl bir sistem giderli şeyler yazmış. Ama belli ki sevgisinden. Ama Orhan Gencebay bizim için çok kıymetlidir ve programlarımızın da olmazsa olmazıdır. Lütfen yanlış anlaşılma da olmasın güzel kardeşim. Kötü düşünme. Sakın. Bak. Hiç hoş değil yani. Yengem seni dinliyorum demiş. Mustafa kardeşim eşinden ayrılmış. Bir şarkı rica ediyorum demiş. Evet. Eşinden ayrılmış. Yeni bir yolda yürüyor. Sevgili Mustafa kardeşimiz yeni yolunda. Hayırlısı olsun inşallah. Hem senin için hem de ayrıldığın kişi için. Demek ki sizin hikayeniz buraya kadarmış. Peki veda zamanı. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Yarın saatler 12 gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Bana müsaade. Söyle.

aşkımın yüce dağlar bildiğini. Bilmesin olur ya Ferhat kıskanır. Ruhuma işleyen o güzel güzel kokunu. Bilmesin olur ya güller kıskanır. Sen oldukça benim yaşadığımı gücenir bilmesin ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür vaat ettiğimi. Duymasın, duymasın, duymasın ne olur Ece.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 18 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek, süreçte güzel bir aşamaya geldik dedi. Bakan, örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra yasanın yürürlüğe gireceğini söyledi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Şimşek, alınan tedbirlerin şu an yeterli olduğunu aktardı.
2: SPK zaten gereken hızda o sorumlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Alınan tedbirler yeterli mi? Evet, yeterli. Yani şu aşamada yeterli. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar, esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur.
0: Sermaye Piyasası Kurulu fonların tasfiyesi için süreci belirledi. Tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. İlk olarak fonların değeri ve yatırımcıların payları belirlenecek. Fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Ardından finansal varlıklar, yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek nakde dönüştürülecek. Satışlardan elde edilen gelir fon yatırımcılarına aktarılacak. 17 Eylül öncesi fon satış emri verenlere ödemede öncelik verilecek. Fonun mal varlığının tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 18 gözaltı kararı alındı. İsimler arasında Aras Bulut, İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahin Kaya gibi oyuncular var. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve rap şarkıcısı Seyfullah Sağar da şüpheliler arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm kura çekimi töreninde konuştu. Bakan Kurum, TOKİ'de kalan borcunu kapatanlara %25 indirim yapılacağını açıkladı.
3: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
0: Amerika bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. Abbas gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1 yendi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etapının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Avrupa basketbolunda heyecan EuroLeague Süper Kupası ile başlayacak. Fenerbahçe Tarfin son şampiyon unvanıyla turnuvada. Fenerbahçe

0: ile Olympiakos arasında oynanacak maç saat 17'de başlayacak. Real Madrid-Dubai mücadelesi ise saat 20'de. Kazananlar yarın saat 20'de finalde karşılaşacak. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu çoğu yerde güneş yüzünü gösterecek. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 30, Antalya az bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu. Oto Pratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Kaan.

15 haber bülteninin hemen sonrasında alemin kralında her zaman olduğu gibi Harbi Kız'ın hemen sonrasında mikrofon başındayız. Güzelliklerin devam etmesini diliyorum. Harbi Kız'a teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. Hayırlı, huzurlu, güzel bir cuma günü diliyorum. Cumamız mübarek olsun. Evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımız saat 17'yi gösterene dek alemin kralında Kaan'la birliktesiniz. Radyolarımızın sesini şöyle bir kademe daha yükseltelim. Az sonra da kralcılarımızın nasıl ulaşacağını hatırlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
2: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidigöz.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: İlaç Gibi Radyo
6: Reklam.

Hayatın bazen koşturması içerisinde unuttuğumuzu zannettiğimiz ama aslında kalbimizin en derin köşesinde sakladığımız anlar vardır. Belki de o anlar bir sözde ya da bir bakışta saklıdır. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi kralcılarımıza ulaşmaya devam ediyor. Anılarını, acılarını ve tabii ki mutluluklarını bu şarkılarda paylaşanlara, bu şarkılarda yaşayanlara da selamlar, sevgiler gönderelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Peki kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar? 0532 703 92 00, alemin kralına, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Az sonra da gelen mesajlarınızı tabii ki okuyacağız. Özcan Deniz yorumunun hemen sonrasında Kiboşi ablamıza şöyle bir kulak misafiri olalım. İnsanın içindeki söylenmemiş sözleri, boğazda düğümlenen hani bazen o acı itirafları ancak bir şarkıda bulabiliyoruz. Söyleyebildiğimiz şeyler var, söyleyemediğimiz, içimize attığımız duygular var. Belki de o duyguları en iyi şekilde anlatan bir Kibariye yorumuyla kaldığımız yerden devam edelim. Kibariye, söyleyemem alemin kralında.

Ve malum bazen bu şarkılara eşlik ederken derinden bir of çekesiniz gelir ya, işte o anları yaşayanlar var. Bu şarkı sizlere ve sevdiklerinize armağandı. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de kralcılarımız da bizlere ulaşmaya başladılar. Gemlik'ten otobüs fabrikasında çalışmakta olan İsmail'e, Osman Gezer, Ali ve Recep Usta'ya, ayrıca İsa Karaca'ya da armağan olsun şarkılar. Programın ikinci saatinde ustalara saygı kuşağında Orhan Baba yorumuna da tabii ki yer vereceğiz, ayrılmayın. Konya'dan sevgili Bahtiyar Solak'a hediye edelim şarkıyı. İş arkadaşlarına selamlarını gönderiyorum. Samet ve Sabri Kuş, Mustafa, Ahmet, ayrıca Azime de hediye edelim şarkıyı. Almanya'ya dönelim. Almanya'dan Ayşe Hanım, şu an yemek yapıyorum ve seni dinliyorum Kaan demiş. Kolay gelsin. Ev hanımlarını tabii ki unutmuyoruz. Ev işleriyle uğraşan hanımefendiler, bu şarkılar sizlere ve sevdiklerinize hediye olsun. Ama arada şöyle yaslanın koltuklarınıza, çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken de bu şarkıların keyfini çıkarın istiyorum. İstanbul'a bir dönelim. İstanbul'dan Murat. Murat hoş geldin. Seyir halinde Kral FM'i dinliyor. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletmek istiyorum. Sana ve sevdiklerine de armağan ediyorum şarkıyı. Gönül Hanım'a, Gönül Erdem'e armağan olacak şarkı. Nilgün Hanım sevdikleriyle paylaşmayı istedi. Hollanda'dan Suzan sıradaki şarkıyı ailesine ve sevdiklerine hediye etti. Barış Varlar hoş geldin, sefalar getirdin. Taksi camiasında çalışmakta olan tüm sürücülere de hediye edelim. Uzun yol kaptanlarımızı unutmayalım. Kazasız belasız sürüşler

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: İlaç Gibi Radyo.
7: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Uf, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Nasko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Nasko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. İlaç Gibi Radyo. Reklam.

Şöyle biraz daha yükseltelim radyomuzun sesini. Cengiz Baba'yla devam edelim. Ümit Besen yorumunun hemen sonrasında. Malum bu şarkıyı dinlediğimizde belki hayat dediğimiz bu uzun yolda bazen geriye dönüp baktığımızda geride bıraktığımızın sadece takvim yaprakları olmadığını görebiliyoruz. Aslında kaybettiklerimiz ve çoğu zaman da hani rüzgara savurduğumuz geçip giden gençliğimiz, bazen masumiyetimiz ve en çok da o fedakarlıklarla harcadığımız ömrümüz olabiliyor. İnsan bir liman arıyor, sığınacak bir omuz ama geride kalan sadece geçen yıllar olabiliyor. Belki çok daha güzelini, belki çok daha iyisini o yıllar geçtikten sonra yaşayabiliyoruz ama geri getiremediğimiz ve çok fazla özlediğimiz insanlar da olabiliyor. İşte bu hissi paylaşan, işte bu hissi anlatan bir şarkı. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi. Baba Cengiz Kurtoğlu, Yıllarım Alemi Kralı'nda.

0: Expertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1 yendi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etapının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Avrupa basketbolunda heyecan Euroleague Süper Kupası ile başlayacak. Fenerbahçe Tarfin son şampiyon unvanıyla turnuvada. Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak maç saat 17'de başlayacak. Real Madrid-Dubai mücadelesi ise saat 20'de. Kazananlar yarın saat 20'de finalde karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Malum birçok kralcımız bu saatlerde evinin yolunu tuttu. Haftanın iş yorgunluğunu, stresini artık üzerinden atmak için acele eden kralcılarımız var. Ama lütfen acele etmeyelim. Direksiyon başında şu anda bizleri dinlemekte olan kralcılarımız, lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyelim. Biliyorum artık yoğun bir yorgunluk var. Var diye bitti kimimiz için, kimimiz için devam ediyor. Günün en zor kısmı, yani eve dönüş maratonu yavaş yavaş başladı. Şöyle derin bir nefes alın, acele etmeyin. Bu yoğun trafik sıkışıklığını unutturacak, ruhunuza iyi gelecek şarkılarla sizlere yoldaş olmaya devam ediyoruz. Kontak bazen kapansa da hayat devam ediyor, hayat akıyor. Ayağımızı gazdan hafifçe bir çekelim, radyomuzun sesini yükseltelim. Yolunuz açık olsun şimdiden. Biraz sabır diliyorum kralcılarımıza. Az sonra reklamların ardından ustalara saygı kuşağında, babalar resitalinde birbirinden değerli sanatçılarımızın hayatımıza damgasını vuran şarkılarını da dinleteceğiz. O şarkılara eşlik de edeceğiz ve bakalım kimlerle paylaşmayı istemişsiniz yer vereceğimiz şarkıları. Reklamların hemen sonrasında rahmet ve dua ile analım Ferdi Baba yorumuyla ustalara saygı kuşağımızı başlatacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

sen vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadığım öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Tüm hesapların tek yerde, İş Cep'te. Farklı bankaların uygulamaları arasında geçiş yapmana gerek yok. Tüm hesap ve kartlarını İş Cep'e ekle, finansal durumunu tek bir yerden kolayca takip et. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
5: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
6: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi

Maksimum Gençlik Festivali 21 Eylül'de Kayseri'de, 25 Eylül'de Muğla'da, 27 Eylül'de İzmir'de kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM. Bilet

0: %20 indirimle geliyor.
1: Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten, akıllı mı akıllı, Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini iş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
5: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
6: Türkiye BES modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
9: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
10: İlaç Kimi Radyo.
11: Reklam.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
12: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: İlaç Gibi Radyo.
14: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubeleri.

0: mondiom.com.tr'de. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Her güzele bir Mendus.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: İlaç Gibi Radyo.
9: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi.

ki beni sevmeyeceksin. Başka bir sevgili bulmuşsun dedi de, korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

Bazen insan yeniden inanmak ister ve o kilitli kapıları tekrar tekrar aralamayı düşünür. İşte o duygu. Sevecek gibisin. Alemin kralında Orhan Baba hayranlarına da armağandır. Mehmet Yonar için ve tekstilde şu an çalışmakta olan tüm kralcılarımıza armağan ediyorum. Muhterem Hanım hoş geldiniz, sizi unutmayalım. İsmail ve Abdurrahman Usta'ya hediye olsun şarkı. Sevgiler. Almanya'dan Mehmet Ali sıradaki şarkıyı tüm kralcılara armağan ederken Eyüp Sultan'dan Melek Hanım da çok kıymetli olan birisine armağan etti. İsmini göndermemiş. İsmail Cem Özgür'e, Ersin Yıldırım'a, Emine Hanım'dan hediye olacak. Emine Özgür. Kıbrıs'tan Emrah sıradaki şarkıyı yol arkadaşı Murat ağabeyine ve kralcılara armağan ediyor. Bu bölümü geride bırakırken az sonra da veda faslı için alemi kralında kralcılarımızla buluşacağız.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank VSEL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim. Kral Nasko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Nasko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, CariaFit ve AlbaFold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: İlaç Kimi Radyo.
8: Reklam.

0: Gerçek aşk ibadet halidir, korur tüm kötülüklerden. Hayal ve umut, söz Zara ve sevgili Gezegen Mehmet, müzik ve düzenleme yine Gezegen Mehmet'e ait. Aşkın değerini, aşkın gerçek anlamını anlatan şarkılardan bir tanesiydi, paylaştık. Az sonra İzmir'e bağlanacağız. Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Sevgili kaptanım, güzel bir akşam diliyorum, güzel bir program diliyorum sana her zaman olduğu gibi ve umut ediyorum ki keyfin yerindedir. Araçlarında dinleyen kralcılarımız, iyi seyirler, kazasız belasız sürüşler. Evlerinde ve iş yerlerinde bizleri ağırlayan herkese de şarkılarımız hediyedir. Pazartesi Harbi Kız'ın hemen sonrasında buluşmak, kavuşmak dileğiyle. Hayırlı, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya...

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var," dedi. Adalet Bakanı Gürlek, sermaye piyasası soruşturmasında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişinin tutuklandığını söyledi. 51 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. 41 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Gürlek, vatandaşın alın terini, birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi. İstanbul merkezli operasyonda Çağrı Merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran şebeke ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Gürlek, söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı kişiler olduğunu açıkladı. 28 şirkete ait 42 Çağrı Merkezi tespit edildi. 239 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir'de FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda örgüte fon sağladıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. 5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Diyarbakır'da Daltonlar suç örgütünün yapılanmasına yönelik yeni operasyon yapıldı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı. 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. 39 il emniyet müdürlüğüne yeni atama yapıldı. Pakistan'da bir polis merkezinde bomba yüklü araç infilak etti. En az 16 kişi hayatını kaybetti. 50 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, yorumcu, yönetmen, akademisyen. Sanatçı Gülşen Tuncer 81 yaşında hayata veda etti. O Hayat Benim ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan sanatçı, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Ziyagil karakteriyle çok sevildi. Kral ailesi olarak sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1 yendi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi.

Sevgili Kaan, teşekkür ediyoruz. Mikrofonu teslim aldık. Yolculuk ve seyir vaktidir. Bültenimizin hemen sonrasında huzurlarınızdayız. Takvim yapraklarındaki tarih 18 Eylül 2026 Cuma gününde olduğumuzu gösteriyor. Kralcılarımızla şarkılar ve duygular bugün de dile gelsin efendim. Evet sevgili kralcılar, umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınızda, cuma akşamınızda şimdiden çok güzel olsun diyelim. Günün telaşını, koşuşturmacasını, olup bitenlerini şöyle bir iki saat bir yana bırakalım ve şarkıların tadını çıkaralım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30 bin

0: kralsın ya.
1: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: 14-21 Eylül tarihleri arasında JBL Waveflex kablosuz kulak içi kulaklık 1699 liraya. Huawei Watch GT 6 46 milim akıllı saat 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
2: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
1: getir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Sevgili kralcılarla bu güzel ezgileri, bu güzel şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada iletişim bilgilerimizi hemen hatırlatalım. Program başı itibariyle Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Instagram'dan yazmak isteyen güzel yürekler yine mesajlarını ulaştırabilirler. Nereden yazacaklar? Kral FM Kaptan Şener profilinden. Unutmayın, birleşik şekilde yazın. Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kimler dinliyor, nerelerden mesajlar gelmiş, saatler öncesinden yazan dostlarımız da var. Hemen dillendirmeye çalışalım. Ali Ergüleç bizleri dinliyordu. Teşekkür ediyoruz güzel dilekler için. Tülay Keskin takipteydi. Bugüne de söz bırakmış efendim. Hayatın gürültüsünü susturan şey bir sessizlik değil. O gürültünün içinde seninle aynı tınıda atan bir kalbin yankısıdır demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık paylaşım için. Ayten ablamız hoş geldin diyor, kaptanımız canımız, özlü sözlü kalbi gönlü sohbetinle huzur buluyoruz. Cansın ya. Aziz Nesin der ki çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak yerine dünyaya daha iyi çocuklar bıraksanız sorun kendiliğinden çözülecek aslında. Güzel yayınlar dilerim, seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar saygılar demiş. Ayten abla ne kadar güzel bir söz değil mi ya? Aziz Nesin ne kadar güzel ifade etmiş öyle. Evet, çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak yerine aslında dünyaya daha iyi çocuklar bıraksak bütün sorunlar kökten çözülecek. Vallahi çok doğru. Sude Naz selamlar olsun diyelim. İyi günler Şener abi diyor. Balıkesir'den yazıyorum. Babacım seni çok seviyorum, çok özledim. Bizler çok iyiyiz. Ben Bursa'dayım, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol demiş. Yine Nurhan Kazmacı hikayesi de bizleri etiketlemiş. O da Cemal Süreyya satırlarını göndermiş. Baktım gülüşünden güzel bir şiir olur. Sevdim gitti. Sen yüzüne sürgün olduğum kadın. Madem sevmiyorsun, o zaman sahip çık gözlerine. Dönüp dolaşıp değmesinler gözlerime diyor. Haklı mı? Haklı. Yani o bakışları da bir zahmet sakla demiş. Evet, hoş geldin kıymetli kardeşim. Ne diyor? Ben seninleyim. Keyifli yayınların olsun. Güzel hafta sonu geçirmen dileklerimle. Akşamın da güzel olsun. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Sağlıcakla mutlu kalacaksın. Seviliyorsun diyor. Muhterem ablamızın satırlarıydı. Yolda çiçek koparıp versen hayatı boyunca saklayacak kadın da var. Önüne papatyalar yığsan ben gül istiyorum diyen de var. Ne güzel söylemiş şair. Kıymet bilene gönül de verilir, ömür de diyor. Maşallahınız var bugün. Vallahi müthiş sözler geliyor. Nur Sayın'da merhabalar. Yüreği güzel, sesi huzur dolu insan. Keyifli bir program diliyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Bizden de selam olsun diyelim. İlk mesajlar dillendirildi. Şarkılarla seyre devam edelim.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç Kimi Radyo.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: 14-21 Eylül tarihleri arasında.

0: 99 liraya. Brother DCP T536DW çok fonksiyonlu dublex kablosuz mürekkep tankı yazıcı 7499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Japan Delegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1.800.000.

fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
3: Neon 1. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

Haydi bakalım, bu güzel şarkılarla ilk saat tamamlanıyor yavaş yavaş. Akşam güneşi vakitleri de yaklaşıyor, trafik yoğunlaşacak. Birazdan servisler yollara düşecek. İşten çıkış, okullardan çıkış saatleri malumunuz herkes yollarda olacak. Büyük şehirlerde trafik yoğunlaşabilir. Trafik yoğunluk haritalarını kontrol edin, yollara öyle çıkın. Hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Evet, ilk saati yine bu güzel şarkılarla tamamlamış olalım. Saat başı bir ana haber bültenimiz var. 18'de biliyorsunuz günün gelişen haberlerini haber merkezimiz bir derleyip toparlamış, bizlere aktarsınlar. İkinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Şimdi bu güzel şarkıyı böyle gün batımının tadını çıkaranlar vardır aranızda. Onlara armağan etmiş olayım.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Eylül Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var," dedi.
2: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
1: Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı kapsamında Adana'ya gitti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Gürlek, "Süreçte güzel bir aşamaya geldik," dedi. Bakan, örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra yasanın yürürlüğe girdi.

0: edeceğini söyledi.
1: Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Bu süreci nasıl gittiği konusunda gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörist Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Şimşek alınan tedbirlerin şu an yeterli olduğunu aktardı.
2: SPK zaten gereken hızda o sorumlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Alınan tedbirler yeterli mi? Evet yeterli. Yani şu aşamada yeterli. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur.
0: Sermaye Piyasası Kurulu fonların tasfiyesi için süreci belirledi. Tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. İlk olarak fonların değeri ve yatırımcıların payları belirlenecek. Fonların borç ve alacakları hesaplanacak. Ardından finansal varlıklar, yatırımcı menfaati ve piyasa derinliği gözetilerek nakde dönüştürülecek. Satışlardan elde edilen gelir fon yatırımcılarına aktarılacak. 17 Eylül öncesi fon satış emri verenlere ödemede öncelik verilecek. Fonun mal varlığının tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 18 gözaltı kararı alındı. İsimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Azal Filiz Küçükköse gibi oyuncular var. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve rap şarkıcısı Seyfullah Sağır da şüpheliler arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm kura çekim töreninde konuştu. Bakan Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatanlara %25 indirim yapılacağını açıkladı.
3: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz. Bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Bazı vatandaşlarımızın imkanları olmayabilir ama onları da unutmadık. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
0: İrlanda geçtiğimiz yılın ardından ikinci kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Nedeni de aynı, İsrail'in Eurovision'a katılımı ve Gazze'deki devam eden ölümler olarak açıklandı. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
0: Beşiktaş Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1 yendi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu çoğu yerde güneş yüzünü gösterecek. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 30, Antalya az bulutlu 33 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
7: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Haber bültenimizin hemen sonrasında Dar Dünya'yla farklı bir eserle ikinci saati karşılamış olduk. Hoş geldiniz. Yollardaki canlara selam göndermiştik. Çalışanlar, mesaide olanlar hepinize kolay gelsin. Şarkılarım armağan olsun. Kahramanlarımız, yine askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bütün meslek grupları bizler için nöbette görevde olan canlar. Müteşekkir olduğumuzun altını çizerek hepinize bir selam olsun diyelim. Bu güzel

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Nissan'da Eylül ayına

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: 10-23 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden

İkinci saatimiz yolculukta bizlerle birlikte olan güzel yürekleri selamlayalım. İyi yayınlar, yine harikasın demiş. Ayşak Soy Antalya selamı olsun. Didem bizleri takip ediyordu. Günü ve geceyi böyle kapatıyoruz demiş. Eyvallah, selam olsun diyelim. Keyifli olsun akşamüstünüz. Pelin Turna İstanbul'dan selamlarını iletmiş. Can Kaptanım diyor. Pelo'ya selamlar. Sevgili Fatih Akın galiba değil mi? Hikayesine bizleri etiketlemiş. Şu an aracında seyir halindeymiş. İyi yolculukları olsun diyelim. Şarkılarımızı armağan edelim sevgili Fatih'e. İstanbul Yıldızları'ndan sevgili kardeşim selamı olsun. Gökhan kardeşim takipteydi. Bütün motosiklet camiasına da bir selam göndermiş olalım. Emine Hanım Hollanda'dan gün batımı manzaraları ulaştırmış. Ne güzel görünüyor. Güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Her şeyin gönlünce olduğu mutlu, neşeli, güzel bir hafta sonu diliyorum sevdiklerinle. Şarkılar, türküler senden, o güzel yüreğinden geçtiği gibi olsun. Kendine iyi bak sevgiler demiş. Sevgiler, selamlar olsun efendim. Uğur Koca takipteydi. Şener abi Aydın Söke'den yazıyorum. Şarkı sevdiklerime gelsin. Tabii ki selamlarımızı da diyelim Söke'ye. Ve Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan takipteymiş. Oo, ilk çıktığı yıllardan bir kaset göndermiş. Ne güzel ya. Hoş geldin Şener abi. Deniz Tavas'tan dinlemedeyim. İyi yayınlar diyor. Eyvallah sevgili kardeşim, selam olsun.

Mehmet Çelebioğlu, abim sendeyiz demiş, selamlar diyelim. Beyhan Latife Hanım, ben de buradayım demiş, yoklamasını vermiş. Tugay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin kaptan, kolay gelsin. Hayırlı cumalar, selamlar olsun diyor. Selam diyelim Tugay Varol'a. Ve Durdane Erdoğan, hoş geldin canım kaptanım. Başta sana ve tüm kral dinleyicilerine çok mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Ben yine kahvemle yerimi aldım, keyifle dinliyorum. Hollanda'dan selamlar ve sevgiler demiş. Hatta eklemiş. Ne diyor? Mutlu insanlar kötü şeyler yapmazlar. Doğru tespit değil mi canlar? Muharrem Samsun'dan yazmıştı. İnce ince yağmur var. Radyomuz açık, seni dinliyoruz. Eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra ile birlikte. Rica etsem sıradaki şarkıyı bize darmağan eder misin diyor. Etmez miyiz canlar? Samsun'a darmağan olsun tabii ki. Selma Hanım iyi akşamlar demiş. Almanya'dan yazıyor. Sizleri dinlemek spor yaparken daha keyifli demiş. Efendim selamlar diyelim. Sağlıklı güzel günler dileyelim o halde. Sevgili Aslan kardeşim Macaristan'daymış. Burslu olarak ikinci yüksek lisansımı okuyorum. Yurttaki odamda oturmuş, hem ders çalışıyor hem de kral dinliyorum demiş. Ne güzel. İki köpeğim var diyor. Penny, Pani ve bir de canımdan aziz annem. Onları öyle özledim ki demiş. Özlemini dile getirmiş. Gurbette bizleri dinleyen canlardan selam olsun diyelim. Abdullah Gündüz, sana da selamlarımızı iletelim. Şarkılarımız armağan olsun. İkinci saatin yoklamalarını aldık. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz gün batımında güzel şarkılarla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım, her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Atasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Net, Sigortam.net.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

Haydi bakalım bugünkü seyri tamamlama vakti, yolculuğu noktalayacağız. Sevgili Kralcılarla birlikte şarkıları paylaştık, duyguları paylaştık. İki saatinize ortak oldum. Şimdi mikrofonu İzmir'den Buse'ye teslim edelim. Sevgili Melis yine o naif güzel sesiyle, şarkılarıyla, sohbetiyle güzellikleri yaşatmaya devam edecek. Kendisine iyi programlar diliyorum. Sizlere de çok güzel bir cuma akşamı olsun. Sevgili Kralcılarla birlikte hafta sonu seyrinde yarın buluşmak, paylaşmak dileğiyle. Bugün de ne diyorduk efendim? Program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

düştüm bu belaya. Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim yazıklar olsun.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Eylül Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Yaklaşık bir saat önce ajanslara düşen son dakika haberi manşetlerde ntv.com.tr ile başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Hazırlanan ek iddianamenin devam eden ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. Geçelim tret.haber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var," dedi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası soruşturmasında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişinin tutuklandığını söyledi. 51 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Gürlek, vatandaşın alın terini, birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 21 gözaltı kararı alındı. İsimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular var. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve rap şarkıcısı Seyfullah Sağır da şüpheliler arasında yer alıyor, diyor sözcü.com.tr'de. Hürriyet.com.tr var sırada. İstanbul merkezli operasyonda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran şebeke ortaya çıkarıldı. Söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı olduğu açıklandı. 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi tespit edildi. 239 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir'de FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda örgüte fon sağladıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. 5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'den cnntürk.com'a geçelim. Diyarbakır'da Daltonlar suç örgütünün yapılanmasına yönelik yeni operasyon yapıldı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Mynet.com'a göz atalım. Amerika bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a vize vermedi. Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Pakistan'da bir polis merkezinde bomba yüklü araç infilak etti. En az 16 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Habertürk.com'la bitirelim. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, yorumcu, yönetmen, akademisyen. Sanatçı Gülşen Tuncer 81 yaşında hayata veda etti. O Hayat Benim ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan sanatçı, Aşk-ı Memnun dizisinde hayat verdiği Arsen Ziyagil karakteriyle çok sevildi. Kral ailesi olarak sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Gündem.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu çoğu yerde güneş yüzünü gösterecek. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 30, Antalya az bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. İlgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, bugün açılış şarkılarımız 80'li yıllardan. Çok güzel iki şarkıyla şöyle bir yola vuralım kendimizi. Hafta içi her akşam olduğu gibi. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. 18 Eylül 2026 günlerden Cuma. Koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Bugünü de bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Sabahtan bu yana sisli, puslu, ara ara yağışlı bir gün geçirdik. Çok çalıştık, yorulduk. Yavaş yavaş evimizin yolunu tuttuk, kralcılarımızla aynı mevkide karşılaştık. Eve gidene kadar sizler, ben yine en güzel şarkıları çalacağım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Tüm hesapların tek yerde, İş Cep'te. Farklı bankaların uygulamaları arasında geçiş yapmana gerek yok. Tüm hesap ve kartlarını İş Cep'e ekle, finansal durumunu tek bir yerden kolayca takip et. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası. Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş Cep'ten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce İş Cep'e gir. İhtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
5: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
6: Maksimum Gençlik Festivali 21 Eylül'de Kayseri'de, 25 Eylül'de Muğla'da, 27 Eylül'de İzmir'de kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen İş Cep'ten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler Biletix, Bu Bilet, Paso ve Biletini Al'da. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
7: Bu banka benim.
8: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen İş Cep'ten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
7: Bu banka benim.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
10: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası.

0: Parası Kıvanç'la sunar. İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini iş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
3: iş bankası. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
4: adında. İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
7: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
8: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ama dememek için ama sigorta. Bauplus'ta ol ne rahat hayat.
2: Bauplus, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
11: Sen için rahat

0: diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Evet, yoğun, yorucu geçen bir iş günü daha sona erdi. Çok kralcımız mesaiyi tamamlayıp evlerinin yolunu tuttu. Birçok kralcımız da gece mesaisine başlamak üzere iş yerlerinin yolunu tuttu. Çalışanlara kolay gelsin. Yollardaki kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. İşten çıkıp yorgun argın eve gitmek için sabırsızlanan ama trafiğin müsaade etmediği kralcılarımıza da gerilimsiz, stressiz, sabırlı yolculuklar diliyorum. Bu haftayı da artık tamamladık. Sağ salim. Güzel bir hafta sonuna giriş yapalım hep beraber ama henüz akşamını bitirmedik. Çalacağımız çok güzel şarkılar var. Çok güzel türküler var. Şöyle radyolarını yeni açan kralcılarımızı bir kez daha selamlayalım. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Kaptan Köşkü'nde Melis var.

Evet, yani bu şarkılar kısık sesle dinlenmez demek istiyorum şu anda ama akşam vakti, şimdi herkes evinde akşam sofrasında. Eğer böyle yolculuktaysanız, hani tek başına yolculuk yapıyorsanız, biçilmiş kaftandır radyonuzun sesini açma zamanı olarak. Ya da kulağınızda kulaklık vardır. Dışarıya hiçbir rahatsızlık vermediğiniz için yine sonuna kadar açabilirsiniz sesini. Çok güzel denk geldi. Normalde ikinci saatimizde 90'lı yılların rüzgarını estiririz ama bugün böyle bir güzellik yapmış sevgili müzik direktörü arkadaşım Kaan. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Bir güzel Müslüm Baba şarkısı daha çalıp kısacık bir araya gideceğiz. Bir çay molası verelim. Ardından kaldığımız yerden muhabbetle devam edeceğiz. Mikrofonumu hatırlatmalarımı yapmak için açtım. Bilen kralcılarımız var. Bilmeyenler ya da ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz için 532-703-92-00 WhatsApp hattımızdır. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Buraya da mesajlarınızı yazabilirsiniz diyelim ve kral sahnemize Müslüm Baba'yı davet edelim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Atasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın sıyolu bileklik. 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinize hediye.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
9: İlaç Gibi Radyo.
10: Reklam.

0: çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni temkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözüm geliyor.
1: Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken bu akşam ilk selamımızı da başlayalım muhabbete yavaş yavaş. Niğde'ye göndereceğiz. Niğde'de Metin Bey dinliyor bizi. Hayırlı akşamlar dilerim. Niğde'den selamlar, saygılar sunarım diye başlamış. Sanki bir mektup girizgahı gibi. Bir sıkıntı var Melis Hanım buralarda. Niğde merkezde Kral FM'i iki gündür maalesef dinleyemiyoruz. Size zahmet olmazsa bir bakabilir misiniz demiş. Bakarız elbette. Hemen teknikteki arkadaşlarıma iletiyorum. En kısa sürede geliriz inşallah. Büyük bir problem yoksa. Dinleyicilerimizle artık bu konuda çok güzel anlaşıyoruz. Yayınlarımızın olmadığı, yani her zaman sürekli problemsiz, sıkıntısız dinlediğiniz yerde bir bakıyorsunuz bir gün yayınımızı duyamıyorsunuz.

dinleyemiyorsunuz, bizleri dinleyemiyorsunuz. Hemen WhatsApp'a mesajları gönderiyorlar. Dinleyemiyoruz, duyamıyoruz, lütfen bir bakın diye. Hızlıca müdahale ediyoruz. Hemen sorunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ki dinleyicilerimiz ulaşabilsinler, dinlesinler diye. Metin Bey, ben teşekkür ederim. Çok da güzel şeyler yazdınız ekstra olarak. Ne mutlu bize. Böyle vefalı dinleyicilerimiz var. Eksik olmayın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.

0: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Erzurum'u bir selamlayalım yeni saatimizi açarken. Serapçığım ne güzel şeyler yazmışsın öyle. Abla her gün kulağım sende demiş. Sen olmazsan akşamlar olmaz. Kral Efem olmazsa gecemiz gündüzümüz geçmez. Bir Ferdi Baba bir de Müslüm Baba hayranıyım. İki güzel yüreği de, iki güzel insanı da rahmetle anıyorum. Yattıkları yer nur olsun inşallah. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol canım ablam diye yazmış. Ya aramızda çok mesafe var, çok kilometre var. Ama kalbi duygular çok hissedilebilir bir şey. O kadar içten yazmış ki. Serapçığım, yanaklarından öpüyorum seni. Sağ olasın. Bu şarkım senin için çalsın. Birazdan resital yapacağım. Hem Ferdi Baba hem Müslüm Baba yine sana armağan olsun.
1: Bu kadar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var, ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam. Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a 5'in fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Getir büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı.

4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

Evet, Ecrin'in sorusunu bir cevaplayalım, öyle devam edelim. Babalar resiteliyle Gökhan abimizin sesini duyurdum sizlere. Çok severim ben Gökhan Güney'i. Kralcılarımız da çok severler. Duyuyorsa dinliyorsa kendisine selamlarımızı iletelim. 80'li yılların yakışıklı abisidir Gökhan Güney. Hem filmleriyle hem kasetleriyle, hani deyim yerindeyse, böyle fırtına gibi esen bir dönemdir 80'ler Gökhan Güney için. Sonrasında da tabii ki müzikal çalışmalarına devam etti. Hala ediyor ama eskisi kadar aktif değil. Biz de o şarkıları başımızın tacı olarak sık sık paylaşırız dinleyicilerimizle. Gökhan Güney efsanesini unutmak ne mümkün. Değil mi Ecrin'cim? Ecrin bir soru sormuş, onu cevaplayayım babalar resteline geçmeden önce. Sevdiceği Muratlı cezaevindeymiş. Allah kavuştursun öncelikle. Ona demiş bir şarkı armağan edeceğim, bir selam göndereceğim ama sizin demiş en çok dinlenen radyo olduğunu söylendi. Acaba doğru mu? Söylemesi ayıp. Doğru. Ecrin. İlk defa böyle bir mesajla karşılaşıyorum. Yekten sormuş yani. Çok da güzel bence. Hiç sağa sola bulaşmamış. Hiçbir yerden aratmamış. Direkt olarak programcının kendisine sormuş. Söylemesi ayıptır öyle. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosudur bu radyo Ecrin. Diyorum ya bazen programın başında ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimiz vardır belki diye. Bilmiyorlar. Bilmedikleri için de böyle inceden bir parantez açmak gerekiyor. Tanıştığıma çok memnun oldum Ecrin. Allah kavuştursun en kısa zamanda sevdiceğini inşallah. Keşke ismini de yazsaydın. Öyle gönderirdik selamını. Bir dahakine unutma. Olur mu? Radyonda hep açık kalsın. Mümkünse. Haydi Müslüm Baba ile başlıyoruz.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorusuyla sizleri baş başa bırakıp herkes kendi içinde versin cevabını. Hepimizin de cevapları birbirine yakındır diye tahmin ediyorum. Bence değil. İnsan ömrü kısa. Hayat çok uzun bir yolculukmuş gibi geliyor ama bir yandan da rüya şarkısı bile var. Hayat rüya gibi diye. Güzel doldurmak lazım yaşadığımız hayatın içini iyi insanlarla. Güzel insanlarla, güzel yüreklerle. Temennimiz hep bu yönde. Evet, bana müsaade. Yarın saat 14'te.

Öğleden sonra saat 2'de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en güzel, en kral şarkılarda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim sevgili kralcılar. Şimdi akşamdan geceye yolculuk nöbetçi Erdem'le sürecek. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem. Erdem.
5: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar dileklerimi ileteyim. Hayırlı cumalar dileklerimi ileteyim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Cuma akşamları kral konserler, her sanatçıdan ikişer şarkı sizlere ulaşıyor. Her zaman olduğu gibi kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Şu anda Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da tabii Kral FM çok dinlenen bir radyo, çok sevilen bir radyo. Yani çok farklı noktalarda, çok ekstra noktalarda dinleyenler mutlaka vardır. İnternetten de dinleme imkanları vardır. Gurbette olan, vatan özlemi, vatan hasreti çeken, belki bizim çaldığımız şarkılarla bir nebze olsun bu özlemini, bu hasretini biraz giderebilen tüm gurbette olan dostlara bazen maddiyat bu şartlara geçiriyor insanı. Bazen okul nedeniyle, bazen askerlik nedeniyle herkesin kendine özgü nedenleri var. Ama bir şekilde herkes bu gurbeti yaşıyor. Bazen kendi memleketinizde bile gurbette oluyorsunuz. Doğduğunuz yerde bile eve gidemediğiniz oluyor. Dolayısıyla gurbette olan, vatan hasreti, vatan özlemi çeken herkesin en yakın zamanda bu hasretinin, bu özleminin bitmesi dilekleriyle hepsine Kral FM'den gönül dolusu selam olsun.

Biliyorsunuz Haberimiz Yok'taki kanun resitali Halil Karaduman'a ait sevgili kralcılar. Kanun konusunda usta olan, öğretmen olan, bu işe yıllarını vermiş birkaç kişiye de bu kanunun kim olduğunu sordum. Onlar da bu kanunun da Halil Karaduman olduğunu söylediler. Buradaki aralardaki resital şurası yani. Yani zaten dönem de aynı dönem, 80'lerin ortaları. Müslüm Baba'nın albümde 86-87 falan, bu da aynı yıllar. Yani dolayısıyla buradaki kanun resitalini de yapan büyük usta Halil Karaduman. Zaten bu kişiler kanun öğretmeni, kanun çalıyorlar ve öğretiyorlar, öğretmenlik yapıyorlar. Onlar dediler ki, ben tabii bu kadar ayrıntılı bilemiyorum kanunun ustası, onlar mızrabın vuruşundan bile Halil Karaduman tanınır dediler. Ben o kadar bilmiyorum. Yani onun kendine göre bir tavrı ve tarzı, bir üslubu varmış kanunda. Bu çalış sadece Halil Karaduman'a özgü bir çalışmış. Ben gerçekten bu Halil Karaduman konusunu nasıl es geçmişim? Bazen gerçekten kendime çok kızıyorum. Yani benim en büyük eksikliklerimden bir tanesiydi. Halil Karaduman'la mutlaka bir kanun sohbeti yapmam lazımdı. Mekanı cennet olsun.

Biliyorsunuz Türk sinemasında bir dört yapraklı yonca var. İşte Türkan Şoray'ın, Hülya Koçyiğit'in, Filiz Akın'ın oldu. Bunun bir de Türk pop müziği versiyonu var. İşte Ajda Pekkan'ların, Sezen Aksu'ların, Nilüfer'lerin olduğu o dört yapraklı yoncanın çok özel seslerinden, isimlerinden bir tanesi. Birçok klasikleşmiş şarkıya imza atmış, hepimizin kalbinde, gönlünde taht kurmuş o efsane şarkılara, bazen Tanrım gibi böyle damar şarkılara da, İntizar gibi damar şarkılara da yönelmiş Türk pop müziğinin dev ismi, büyük yorumcusu Nilüfer'e buradan kucak dolusu selam olsun.

Ayrılık acısını sonunda çektirdin ya. Sensizliğin sancısını sonunda gösterdin ya. O kara gözlerine hasret bıraktın ya. Yollarım karanlık, kendimi kaybettim ben. Bilirsin ki sensiz hiçbir şey bu beden. Umutları, sabahları, sevdaları, yıkılan yarınları yeniden kuramam ki ben. Ellerin ellerimden çok ama çok uzakta. Yüreğim sensiz, şerefsiz bir tuzakta.

0: Yani bir insanın bu şarkıyı dinleyip de etkilenmemesi mümkün değil. Hepimizin gençliği gidiyor. Hepimizin gençliği gitti gitti. Eyvallah Durmuş abi. Avşe'ye çok çok selam olsun. Pek Durmuş abiyle denk gelemiyoruz. Bazen böyle güzel jestleri oluyor. Radyosunun başındaymış. Avşe'ye selamlar Durmuş abi. Güzel bir Müslüm Baba sana da gelsin. Sevgili Emirhan kardeşim, Serdar Rize'ye gidiyormuş. Serdar'a hayırlı yolculuklar dileyelim. Emirhan, Ali Kaptan'la birlikte, o da radyosunun başında. Onlar da bizim kalbi gönlü güzel kardeşlerimiz. Bizi de severler, değer verirler. Onlara da, Emirhan'a ve Ali Kaptan'a, Serdar kardeşime de selam olsun. Murat da eşi Handan'la birlikte radyo başındaymış. Murat ve Handan çiftine de selam olsun. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin, emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapanlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridi. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

0: usta. Kral. Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.
1: Krala selam, damara devam. Okey.
2: Hep damar.

dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

İzmir'de Değirmenli Köyü'nde eski adıyla Kalgus'ta sevgili amcaoğlu ve köy adasındaki herkese selamlar. Kartal yiyorlarmış. Amcaoğlu Ahmet Erdal Erzincan'dan bir şarkı istemiş ama o şarkı yok. Onun yerine bu güzel şarkıyı dinlettim inşallah. Kabul buyurmuş, keyifle dinlemişsinizdir amcaoğlu. Baba ocağına selam olsun diyelim. Değirmenli Köyü'ne eyvallah. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi, Rahman ve Rahim olan, söz verdiğimiz Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Maksimum Gençlik Festivali 21 Eylül'de Kayseri'de, 25 Eylül'de Muğla'da, 27 Eylül'de İzmir'de kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM. Biletler, Biletix, Bu Bilet, Paso

0: Biletini al da ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
5: Access 25. yaşını yalınla kutluyor. 25 TL'ye biletin Access'ten geliyor. 21 Ekim'de Volkswagen Arena'da müzik başlıyor, coşku artıyor. Geriye sadece doyasıya eğlenmek kalıyor. Access özel bu konserde yerini almak için sen de hemen Access'e başvur. Biletler kontenjanla sınırlıdır. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
7: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde, %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
8: Benim bankam iş bankası.
9: İş bankası Kıvanç'la sunar. Tüm hesapların tek yerde, iş cepte. Farklı bankaların uygulamaları arasında geçiş yapmana gerek yok. Tüm hesap ve kartlarını iş cebe ekle, finansal durumunu tek bir yerden kolayca takip et. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası. Benim bankam iş bankası.
9: İş bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini iş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
10: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
13: Garanti BBVA Kripto.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti.
14: 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
15: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: MTV ödeme dönemi mi geldi? Ev için usta mı lazım? Tatil planı mı yapıldı? Aileniz için birikim mi yapmanız lazım? Hayatınıza dair tüm işlemler için İş Cep Hayatım yanınızda. Evinizden aracınıza, seyahat planlarından ailenizin ihtiyaçlarına kadar her şey için İş Cep Hayatım'a bakın. Tüm işlemleri tek yerden kolayca halledin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: İş Bankası. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
3: maksimum. İçinde Castrol varsa performansı gerçekten hissedersin. Castrol Edge, 7 kritik faktörde üstün performans için veriyle geliştirildi. Bu yüzden Doğuş Otomotiv Audi için Castrol'ü tercih etti. Audi'nin içinde Castrol var.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
6: adında. İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi, ayrılmaz.

Tamam lazım kendimi. Mesajlar beni bekliyor. Sevenlerimiz beni bekliyor. Dalında bir yaprak görmedim. Üçlük için iki sevenimizin üçlüğün onay verdiğimi belirteyim. Böyle yaşamaktan bıktım. Bakalım diğer mesajlara. Bursa Kapalı Çarşı'nın yakışıklısı Alihan'a denmiş.

Almanya'dan cümlemize selamlar denmiş. Kim demiş? Bir sevenimi süpersiniz demiş. Bursa'dan Kumral, 2937 servisine diyor Kumral. Bizi emekli ettin diyor tabim demiş. Belçika'dan Ramazan. Kemal'den Gül'e armağan edilmiş. Kahramanmaraş'tan Cavit. 46S 0861 servise Erdal abiye denmiş.

On numara 5 yıldız bir şarkı Cengiz Baba'dan. Şimdi şarkının müziğiyle arkasından gelecek şarkı da içime doğuyor böyle, hemen geliyor. Çalmasam olmaz. O da Cengiz Baba'dan.

Dönmesen de geri fark etmez artık. Yaşanan her günüm hasret. Bursa'dan Güler eşiyle dinlediğini belirtmiş. Şu an yolda olan canım eşim Ziya Arıkan'a demiş bir sevenimiz. Biga'dan Ömer. Belçika'dan Yozgatlı Ümit. Antalya'dan Osman fırında çalışıyorum demiş.

Osman Usta çalışanlarına demiş. Eyvallah. Şöyle yapalım bir dakika. Evet. Safranbol'dan Sedat, ailem için demiş. Adana'dan Hakan, kepçe operatörü. İsa Şahin Gaziantep'ten mesai arkadaşlarıyla dinledim belirtmiş. Türkan Şahin Antep'ten. Servis şoförü Cengiz Bey'e. Fatih İtfaiye İstasyonu'ndan C postasındaki nöbetteki arkadaşlara demiş. Çavuş Mustafa, Ayhan Çavuş, Orhan Bayer.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: gün.
1: Kabahat seni seven de ne güzel söylemiş, ne güzel yazmış. Kral, eyvallah. Az önce de belirtmiştim iki sevenimizin üçlüğüne onay verdim diye. Bir tanesi Yenibosna'dan Gökhan. Gökhan yine güzel bir

0: Üçlük hazırlamış, onaylamıştım ama ilk olarak Kezban'ı aradım. Onun üçlüğü de güzel. Hatta bekliyor Kezban. Alo.
1: Efendim Ata abicim.
0: Kezban, epey bir zaman sonra yine turnayı gözünden vurdun.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Nasılsın, iyi misin?
0: Üçlüklerini onaylamıyorum diye kızıyordu bazen bana.
1: Ya o sevmekten, sevdiğim için kızıyorum. Yoksa niye kızıyorum?
0: Vallahi ben de işimi yapıyorum Kezban. Öyle her üçlüyü onaylayacağım diye bir kaidem kuralım yok yani.
1: Tabii
0: bak,
1: ki. Tabii ki.
0: Onayladım, güzel bir üçlük dedim, aradım.
1: Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Çok şükür, elhamdülillah iyiyim. Mutfaktayım.
0: Maşallah.
1: Börek olay yapacağım. Hamur yoğuruyorum, hem seni dinliyorum.
0: Beni dinlerken evet, iş yapmak daha keyifli, daha güzel oluyor
1: tabii
0: değil mi?
1: Tabii ki. Evet, ben işten gelince akşam geç saate bırakıyorum mutfak işlerini. Senle beraber yapıyorum.
0: Yani görünmez yardımcı mı oluyorum ben sevenlerimize?
1: Yok yani seni dinlerken yapıyorum. Evet.
0: Öyle oluyor işte de.
1: Zaman bu gibi akıp geçiyor o zaman. Evet.
0: Eyvallah. Üçlüğün başladı Kezban. Bakayım satırlarına, aleyküm selam demişsin. Demek ki sesimi duyunca selamımı almış, aleyküm selam demişsin. Hoş geldin Ata abicim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de bu akşamki üçlüye katılmak istiyorum diyerek İbrahim Tatlıses'in İmparator'un şarkılarını sıralamışsın. Önce sana, tüm kral dinleyenlerine kolay gelsin inşallah diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara, bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Başka bir şey eklemek istemiyorum. Tabii ki önce Kral Efendim Kralı Ata abicim sana gelsin. Tüm Kral Efendim dinleyicilerine gelsin. Sonra yine sana gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Üçlüyü tamamladık. Hemen mesajlara dönelim. Tarsus'tan Ayhan Köle. Tüm kralcıları demiş, adamsın adam demiş. İzmir'den güvenlik görevlisi. Hayatta da istediğimiz hiçbir şey olmayan, azından bize anlatacak güzel bir şarkı demiş. Yunus.

Hayatta da istediğimiz hiçbir şey olmayan azından bize anlatacak güzel bir şarkı demiş Yunus. Yorgunlardan biri de Yunus demek ki. Bu akşam doğum günüm Edirne Uzunköprü Köfteci Hakan ve Metro Murat. Bugün doğan arkadaşlara denmiş. Espiye cezaevine Umut Ülger'e armağan edilmiş. Ve Serhat Bulut'a. Havadan Hamit, Atababa doğru diyorsun demiş. Eyvallah. Sen üçlükleri onaylamadıysan vardır bildiğin demiş. Bulmak lazım onu demiş. Sakarya Geyve'den, Burhaniye Köyü'nden, Nafis ve Zeynel Müslüm Baba'dan. Burhaniye Gençliği burada sizi dinliyor denmiş. Ayhan Kaptan, yolcularıma Muavin Serdar'a demiş. Edirne'li Ayhan Kaptan. İstanbul'dan Safiye, o da üçlük hazırlamış. Sinop Ayancık'tan Ramazan Çalış, tüm dostlarıma. Atababa bizi bitirdin demiş Almanya'dan Kaptan Uğur. Kendine iyi bak Ezoğlu demiş. Eyvallah.

Samsun'dan Elmas. Ablam Suzan Ülkü için diyoruz aradan bir şarkı. Ankara'dan Ayşe Toprak, kızı Zeynep İlhan'ın doğum günü diyor, ona armağan etmiş. Kocaeli Kandıra'dan Sedat Ersoy. Cengiz Kurtoğlu'ndan demiş. Balıkesir'den Erdem. Gece ekmeğinin peşinde emekçi kralcılara denmiş. Kumla'dan Bülent Bey'e denmiş. Bursa'dan Ayşe. Sevgilime diyor. Uşak'tan Mahmut. Eşiyle dinlediğini belirtmiş. Eşi Funda'ya. Konya'dan Tunahan. Tüm sevip de sevilmeyenlere. Balıkesir Dursun Bey'den Kaporta, Orhan Sekmeoğlu ve arkadaşlarına denmiş. Fethiye'den İbrahim Burdurlu. Fethiye Belediyesi gece çalışanlarına, Yasin İşli abime. Bursa'dan Kenan. Şoförümüz Aytaç'a, 16S4043 yolcularına. Biga'dan Fatoş. Bolu Cezaevindeki eşi Murat'a. Bursa Görükle'den Melih.

Necati Şimşek, iyi geceler sevgili Atahan'ın an itibariyle eşim Melek ile Viyana'dan çıktık yola. İstikamet Yozgat diyor. Yine kralla düştük yollara denmiş. Hayırlı yolculuklar. Kağıda yazılmış, bir de resim çekilmiş. Eyvallah. Yolunuz açık olsun. Edirne Keşan Altıntaş'tan, Altıntaş Köyü'nden kahveci Serdar. Emrahcan ve Eren Sarıçan kardeşine. Bursa Gemlik Belediye gece çalışanları Hulusi Aydın ve Onur'a. Samsun'dan Muhammed, İsa abisi ve Sami kardeşine.

Celal Sevinç ve Biricik torunu Celal Altay'a denmiş Balıkesir'den. Poyracıklar Rukiye, kızlarına ve bize örgü örüyorum demiş. Zürih'ten Boyacılar Kralı İsmail. İsmail Kılıç, Denize Çevrile. Bursa Karacabey'den Bedri. Akıncılardan Ercan amcasına. İzmir'den yazıyorum, şu anda yolda olan Onur için diyor, İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Erkut Muhammed Taş, Sakarya Geyve'den, Sadırlar Tekste Çalışan Mesai Arkadaşlarına.

Neredesin? Neredesin sen? Güzel bir türkü. Neredesin sen? Söke'den Gülizar. Söke açık cezaevinde dinlemekte olan eşi Hakkı'ya. Tokat Sulu Saray'dan Ercan tüm ordululara. Atabey iyi ki varsınız diyor Yılgör Ankara'dan. Almanya'da yaşıyorum, gece vardiyasında yapayalnız son ses kral dinliyorum demiş. Kim demiş? Mehmet. Kolay gelsin. Bursa Karacabey'den Mustafa. Biricik sevdiği İrem Karaya. Ünzile Konya, Antalya Konya yolunda sizi dinlemekteyim diyor. Benimle yolculuk yapan tüm arkadaşlara. Kumla'dan Temel, İstanbul'daki Yıldız ve kızı Ece'ye.

Irak Kerkük'te. Salah Bozkurt'tan armağan denmiş. Fazıl Bayraktar'a, Safa Bayraktar'a, Ayat Bayraktar'a. Balıkesir Dursun Bey'den Garaj Kahvesi'nde sizleri dinliyoruz. Hasan Özcan, Hasan Tuna selam denmiş. Antalya'dan Erkan Kef serviste. Antalya Kemer yolunda dinliyoruz. Ferdi Baba'dan Hakan ve size denmiş. Kaptanımız Hakan. İnegöl'den Hülya'ya tüm kral ailesine denmiş. Konya'dan Rabia. Tanışmasak da diyor, birbirimizi bilmesek de görmesek de abim sağlığına ve sevdiklerine duacıyım her daim demiş. Ne güzel, sağ olasın Rabia, yüreğine sağlık. İki canım için, oğullarım için ve de benim gibi sessiz dinleyenlerine diyor sıradaki şarkılar. Kırıkkale'den Mustafa İnci, sevgili eşi Cemre İnci'ye.

Nevşehir Karayolları'ndan Hüseyin Yavuz, yazımı kışa çevirdin şarkısı diyor. Tüm karayolları personeli ve kral çalışanlarına denmiş. Karayolcuların isteğini yapalım da gönüller olsun bakalım. Kolay gelsin, hayırlı görevler. Derecik 1. Hudut Tugayı'ndan yayınınızı keyifle takip ediyoruz denmiş. Tüm kartallar için demiş Tanju. Salih Gaziantep'ten bir şarkı rica etmiş. İlker babam şu anda acilde, durumu kötü, herkesten dua bekliyorum demiş. Allah yardımcısı olsun. Hem babanın hem de tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Konya'dan Harun ve mesai arkadaşı Kamil ile dinlediğini belirtmiş. Kolay gelsin. Kütahya Gediz'den Hasan. Gece vardiyiz çalışanlarına, kankesi Gökhan et yemez çalışmaya arkadaşına. Zehra Eskişehir cezaevindeki kardeşler Ali ve Ahmet Mete'ye. Bremen'den Ata Şahin. İstanbul'dan Songül Amasya'dan gelen misafiri Necdet abisi ve çok sevdiği kardeşi Ali'ye.

Mustafa Yıldırım, Bursa Orhaneli Erenler Köyü dinleyen de, çok değerli iş arkadaşı aynı zamanda bacana Ercan Yıldız'a.

0: Bozkır'ın tezenesini de rahmetle saygıyla anıyoruz. Neşet Baba'nın bu güzel yorumun hemen ardından yine rahmetle saygıyla andığımız değerli bir sanatçımızla vedalaşıyorum arkadaşlar. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadir Han'a bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 20 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Muhakkak ki Allah adaleti iyiliği akrabaya yardım emreder. Fenalığı, azgınlığı, kötü işleri nehyeder. Tutasınız diye size öğüt verir diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Evet, güzel şarkılarla başladık. Mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğiz her gece olduğu gibi bu gece de. Dediğim gibi 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımızı birazdan değerlendirmeye başlayacağız. Öncesinde gece yolculuğumuza, güzel şarkılarımıza devam edelim. Dediğim gibi birazdan gecenin gelen ilk mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızı dinliyoruz. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Kadirhan abim selamlar, iyi yayınlar. Çanakkale'den, Biga'dan uzun yol şoförü Samet. Bu gece seni Mehmetcan amcam ve Burhan abimle beraber dinliyorum. Tüm uzun yol kaptanlarına selam gönderirsem mutlu olurum demiş. Selam olsun tüm kaptanlarımıza. Aynı zamanda yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sait ve Süleyman sizleri dinliyoruz demişler. Kadirhan iyi yayınlar. Konya Ereğli'den Hasan ben. Tüm kaptanlara gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, Lüleburgaz'dan selam göndermiş Mürsel ve Birol. Bizden de onlara selam olsun. Yine Sinop Ayancık'tan Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Uzun yol kaptanımız Osman tüm kralcılara ve tüm kaptanlara gelsin diyor. Tüm kaptanlarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyorum. Hayat arkadaşım. Canım Mize Bal, oğlum Eyüp Erdem, prensesim Elif Beyza'ya ve Furkan Enes'e armağan edersen mutlu olurum demiş. Muharrem'den gelen bir mesaj. Sırada İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkımız var. Birazdan şarkımızı paylaşacağız. Öncesinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan bir kez daha ricamız olsun. Seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız sesleriniz net bir şekilde bizlere ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 03'e kadar güzel şarkılar eşliğinde paylaşmaya devam ederiz dedikten sonra dediğim gibi devam edelim. Şöyle birkaç mesajımızı daha paylaşalım. Hoş geldin Kadirhan, iyi geceler İstanbul'dan Safiye. Balıkesir'deki sevdiğim Onur'a gelsin, onu çok seviyorum diyor. İyi yayınlar Kadirhan demiş. Sivas'tan Murat Kurt, Kırıkkale'de üniversite okuyan biricik kızım Zehra için diyor. İbrahim Taba'ya selam gönderelim. O da Şanlıurfa'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Kadirhan abi diyor, eşimle balkonda oturmuş kahvemizi yudumlarken o güzel sesini, şarkılarını dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşime ve bana gelsin demiş. Hem İbrahim'e hem eşine de sıradaki şarkımızı armağan edelim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

daha muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.

Selamlar, yayınımızı keyifle takip ediyoruz. Tüm askerlerimiz için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj Tanju'dan gelmiş. Hem Tanju hem tüm askerlerimize selam olsun. Kadirhan iyi geceler, seni dinliyorum demiş. Türkan Kaya tüm kralcılara Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Tokat Niksar'dan, Yazıcı kasabasından Bahar Ertaş'tan gelen bir mesajımız var. Özellikle Songül'e gelsin demiş. Kamuran Akkor'dan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. İyi yayınlar Kadirhan, Aydın Söke'den Gülizar. Özellikle eşim Hakkı'ya bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hayırlı geceler Kadirhan diyor Karasu'dan Hatice. Buradan kucak dolusu selamlar. Geybe açık cezaevinde yatan canım eşim Sedat'a sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Giresun'dan Zahide'den bir mesajımız var. Özgür'e armağan ediyor. Hayırlı geceler Kadirhan, Samsun'dan Elmas Bulut. Kardeşim ülke içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Ankara'dan Suat'tan gelen bir mesajımız var. Danimarka'dan Yeşim selam gönderen kralcılarımızdan. Kadirhan abi İstanbul'dan taksici Hasan ben. Kastamonu Devrekani'ye eşim Meleğe sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Serhan'dan gelen bir mesajımız var. Almanya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Ayhan Kaptan Edirne'den muavinim Serdar'la seni dinliyoruz. Tüm yolcularımıza gelsin demiş. Yollar açık olsun hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza.

Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ahmet Aras, Adana'da bir firmada şu anda gece mesaisinde çalışıp bizi dinleyen kralcılarımızdan. Artvin'den selamlar Kadirhan diyor. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Köksal, Ümit ve İsa'ya Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Yine Kadirhan abi İngiltere'den Tahir Yalvaç ben. Özellikle tüm gurbetçilere gelsin diyor. Türkiye'me selam olsun demiş. Bizden de gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlar. Mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Hayırlı geceler Kadirhan. Ümit be senden bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Safuriye Fransa Lyon'dan söz verelim. Hayırlı geceler Nevşehir Karayollarından Mustafa Poyraz. Yine nöbette arkadaşlarla seni dinliyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Tüm karayolları çalışanlarına ve kralcılara gelsin demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var.

Evet, devam ediyoruz mesajlarımızla. İyi geceler, iyi yayınlar. Kadiran abi, ben Eskişehir'den Irmak. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim babam Arif Köse'ye armağan ediyorum diyor. Kadiran abi, Meco Almanya'dan sıradaki şarkıyı Biricik eşime Muazzez'e armağan edersen sevinirim. Seni çok seviyoruz. Eşimle beraber seni dinliyoruz demiş. Eksik olmasın. Sevgili kralcımıza, aynı zamanda tüm gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. İyi geceler Kadirhan demiş Didim'den Fatoş. Şu anda seni dinleyen aşkım Mert'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Didim'den gelen bir mesaj Elif'ten. Silivri'den Ayşe'ye selam gönderelim. Şu anda Denizli Karaköy'den Mustafa Altan. Tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Akseki'den gelen bir mesajımız var. Seni dinliyoruz demiş Mehmet Akif. Selamlarımızı iletelim. Yine İstanbul'dan Yıldız. Canımdan çok sevdiğim eşim şu anda ceza.

0: evinde. Ona sıradaki şarkı armağan ediyorum. Yavrum Seymen'e de gelsin diyor. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş sevgili Osman. Az evvel paylaşmıştık. Yine İzmir'den Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor Seda. Kadirhan abi seni seviyoruz demiş, eksik olmasın. Trabzon'dan Onur Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan etmemizi istemiş. Söz verelim, birazdan Ahmet Kaya'dan da güzel bir şarkımız var. Almanya'da dinleyen Derya'ya gelsin diyor ama ismini belirtmemiş sevgili kralcımız. Son bir mesajı daha değerlendirelim. İyi geceler Kadirhan, Almanya'dan Hamburg'dan uzun yol kaptanı Veys ben. Kendim Çorumluyum demiş, şu anda yoldayım, seni dinliyorum. Benim için de tüm meslektaşlarım için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Bu arada memleketim Çorum Alaca'ya da selam olsun diyor. İletmiş olalım kralcımızın selamını. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde Emrah'tan güzel bir şarkı seçtim.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı. Sensizlik çekiverdi o zaman.
1: İyi geceler Kadirhan, Halil ben Ordu'dan yazıyorum. Gece mesaisinde seni dinliyoruz, imalatta çalışıyoruz. Buradan Emirhan'a ustam Şafak Tiryaki'ye selam gönderiyorum. Sıradaki şarkı...

benden onlara gelsin demiş. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Sakarya Geyve'den Ergün'den gelen bir mesajımız var. Eşi Dilek'le beraber bizleri dinliyor. İyi geceler Kadirhan demiş Canan. Özellikle canımdan çok sevdiğim eşim Fatih'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan diyor. Arkadaşlarım Filiz, Zekiye, Naz, Meryem ve Sara ile birlikte sizleri dinliyoruz. Sizleri dinlerken sohbet bir başka. İyi ki varsınız. Bizim için de Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Söz verelim. Birazdan Ahmet Kaya'dan da güzel bir şarkımız var. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız yoğunlukta. Birazdan Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde Müslüm Gürses.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Döner şimdi annem beni anar şimdi sevdiğim var kanar şimdi siz benim niye içtiğimi

0: Evet, Kadirhan Belçika'dan Yusuf ben diyor. Çok sevdiğim eşime ve biricik kızıma armağan ediyorum diyor. Sıradaki şarkı Çorum'dan Onur'dan gelen bir mesaj. Ankara'dan Özlem'e selam gönderelim. Ramazan şu anda Balıkesir'de gece mesaisinde olduğunu belirtmiş. Hem ona hem tüm gece mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz.
1: Kalbinin sesine kulak verdiğinle

Evet, vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımız var. İyi yayınlar, kolay gelsin. İzmir'den yazıyorum, seni dinliyorum Kadirhan demiş Seda. Yine Ankara'dan Özlem'den gelen bir mesajımız var. Selamlarını iletmiş, iyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Bu arada Bahar Avcı'ya selam gönderelim. Bahar Avcı da şu anda bizleri İstanbul'da seyir halinde dinlemekte. Selamlarımızı iletiyoruz hem ona hem seyir halinde olup bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Yine Balıkesir'den Ercan'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle Sinem için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Final şarkımızı onlara da armağan edelim. Bu arada bu gece geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yine mesaide olan kralcılarımıza, yollarda, gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Biliyorsunuz cumartesi akşamları yayında değilim. Hafta içi her gece yayındayız. Nasip olursa pazar öğlen saat 13'te beraberiz. Hafta sonu özel şarkılarımızı pazar günü gündüz kuşağında saat 13-16 saatler arasında sizlerle beraber paylaşıyoruz. Pazar günü dediğim gibi saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.